Ne kadar aşktan ağzım yansa da üfleyemiyorum yoğurdu bir kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem.

Prangalar vurun ayaklarımı, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarıma, umut bırakmayın yarınlarıma. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

0: Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum ki. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyimdim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git.

0: İlaç gibi radyo.
1: Düşlerim bitmek bilmiyor. Gözlerim

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

ışık çakınca sokağımıza. Köşede ben varım, unutamazsın. Karanlık çökünce sokağımıza. Köşede ben varım, unutamazsın.

unutamazsın. İlaç gibi radyo.

0: İstanbul'a. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

1 Temmuz Çarşamba sabahı 7'yi 4 geçiyor. Hoş geldiniz, geldiyseniz. Güzel bir gün olsun. Beklentilerimizin karşılandığı, sağlıklı, huzurlu, helalinden kazançlı güzel bir gün olsun. Günaydın.

Hadi bir zam haberiyle uyanalım, kendimize gelelim. Yok şey, asgari ücret, SGK emekli maaşları 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu Çanakkale, Çanakkale içinde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılmış. Osman Gazi Köprüsü 1915 lira. Kaç paradan gelmiş oraya, dur ya, onun açıklaması da var burada. Osman Gazi Köprüsü geçiş otomobiller için 995 liradan 1170'e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 95 liradan 110 liraya, 1915 Çanakkale Köprüsü 995 liradan 1170 liraya çıkarılmış. Ankara Niğde otoyolu 740 liradan 925 liraya çıkmış. Otoyola, köprülere, köprüden zam geldi, bilginiz olsun. Burada Osman Gazi Köprüsü 1915 lira diye yazmış. Aşağıdaki bilgide ise 1170 lira. Arada bayağı bir fark var.

1170 lira doğruymuş. Mehmet abi gönderdi. Abi bak ben sana gönderiyorum şimdi haberin ikincisini. Ben rakamları yanlış mı okuyorum? Tarihi fiyat diye mi yazdılar?

bir daha kontrol edeceğim. Osman Gazi Köprüsü 1170, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 110 lira, Çanakkale Köprüsü 1170 lira. Ha, iki köprü de 1170 lira. Ha, rahat rahat geçeriz o zaman. Tamam ya.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Doğada ne varsa zevranı da.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
1: Jest kart. Kartım jest oldu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
2: Ütü deyince vatan.
6: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmlerin cim. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı. Çünkü var altında 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: Hakan Bey o kadar paramız yok.
1: Bir cepte kart, bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tarankila. Öğüt veren de kendisi yapsın. Çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece.

Epeydir güzellik yapmıyorduk. Kral FM dinleyicilerine Viyaland'dan, Tema Park'tan bir davetiye sürprizimizi yapalım değil mi? Bir hediyemiz olsun. Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu birinci sırada Kral FM, ikinci sırada Kral Pop. Ve iki radyoda da şanslı dinleyicilerimiz Viyaland Tema Park'ta her yıl olduğu gibi bu yıl da eğlenceye doyacak. Hem Kral Pop'ta arkadaşlarımız hem biz burada sizleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Dünya standartlarında ilk tema parkı Viyaland.

Diyor bir lanta. Güzelce eğleniyor. Girişte adını, soyadını, telefon bilgileri biz alıyoruz tabii ki, ama siz oraya gidiyorsunuz. Kral FM'den programcı ismi vermek isterseniz Gönül Olsun Şener'den Viyelant hediyesi kazandık diyorsunuz. Ondan sonrası sizde. Peki nasıl kazanacaksınız? Bir sorumuza cevap bekleyeceğiz tabii ki.

dünyanın en iyi dördüncü roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen 3 saniyede kaç kilometre hıza ulaşıyor? Hadi bakalım. Soru bu. Vialand'a gitmek istiyorsanız neredeyiz şimdi bak ne kadar. Dünyanın en iyi dördüncü roller coaster'ı seçilen Nefes Kesen 3 saniyede kaç kilometre hıza ulaşıyor? Şimdi WhatsApp numaram 0532 703 92 0, 0532 703 92 0. Adınız, soyadınız, telefon numaranız ve cevabınız, üçü bir arada olmalı çekilişe dahil olmak için. Hadi başlayalım.

araştırmacı dinleyicilerimiz cevabı bulup koştura koştura getirdiler sağ olsunlar. Ama bir kişi kazanacak biliyorsunuz. Bir kişi ezestimiz olacak. Bugünlük sorusu var tabii ki. 1 Temmuz Çarşamba sabahı 7:24 saatlerimiz. Biraz önce saydığım gibi 3 ana nokta cevap mesajının içerisinde yer almalı. Çekilişe dahil olmak için.

seni alan... Aynı mesajdan 10 tane ya da 20 tane göndermeniz size bir fayda sağlamıyor. Vallahi hatta elenmenize neden olabilir. Kız seni alan... Başkasının hakkına geçme çalışması olduğu için. Mest oldu. Vallahi jest oldu. Aleykümselam. Orçun, Cem kim? Cem abi günaydın demişsin. Cem kim? Hani beni Cem Yılmaz'la karıştırmıyor.

0: O gözlerin celladım.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
2: Gönül dostu Şener.
0: Türkiye'yi

Alişan. Demet. Şahin Kendilci kardeşi Zeliha. Yani benim de birini bulup bunu okumam lazım. Hadise olabilir mesela.

Şimdi kimler göndermiş hemen bakalım. Erdal Kaygan, Hakan Haydaroğlu cevap gönderen arkadaşlar. Tam istediğim tekmilde göndermişler. Çekilişe dair olacaklar. Resul Türkeş günaydın. Yücel İstanbul'dan iyi yayınlar demişsin, sağ olasın. Konya'dan Hakan Uzun cevap göndermiş ki cevabı yanlış zaten. Bir de şey yazmış. Bana çıkarsa sen git. Çok incesin. Sağ olasın. Sayende bir yalan göreceğiz. Babam Orhan kaçması bir hayırlı sabahlar diyebilir miyiz diyor Orçun. Selim sen küs müsün? Yo dedi. O zaman sen söyle. Orhan abi günaydın. Hayırlı sabahlar diyelim. Eyvallah o Almanya'dan Vahdettin Demer. Teşekkür ederim. Soruyu bir daha sorar mısın dedi. Yok. Soruyu bir kere soruyorum. Doğru cevabı verenler içerisinden çekiliş yapıyorum. Onda 8'den sonra açıklıyorum. Bakalım bugün Viyana'da kim gidecek. 8'den sonra belki bir daha duyarız inşallah. Almanya'dan Osman Karabel cevabı göndermiş. Mesajım geldi mi bilmiyorum. Bir daha gönderdim diyor. O hikaye. Ya sizi gitti sizi. Almanya'dan Cengiz. Epeydir yoktum. İşte biz de bugün toplantıda seni konuşacaktık. Nerede bu adam? Niye gelmiyor? Kaç kişi seni sordu Cengiz? Açıklama yapamadık, bir şey diyemedik. Resul, aynı mesajdan bir tane daha gönderme. Arkadaşlar, sevgili dostlar, abilerim, ablalarım, şu elimde görmüş olduğunuz Viyana bir kişiye gidecek. Birkaç tane mesaj gönderince hakkınızı kaybediyorsunuz. Yapmayın.

Hasan Süre abi yağmur açabilir misin demiş. Tövbe aşağı. Ona yaradan bakıyor, biz bakmıyoruz. Ben istek şarkı çalmıyorum Hasan. Misafir umduğunu değil bulduğunu dinliyor. Kürşat eşiyle bir tepsi dinler sabah. Eşi Ayşe Gülcüğüne öyle demiş. Bunu armağan edecek. Bizim Rumeli Ekrem'e de bir selam olsun. Bugün kabotaj bayramı. Feryan'dan fil giymisi olarak Endonezya'dan tüm denizcilerin ülkemizi kabotaj bayramını kutluyoruz. Kaptan Furkan, Nazım Çolak, ikinci kaptan Volkan Usta. Bayram mıydı bugün? Bülent bilseydi tatil yapardı.

Oo, firmanın bütün detaylarını göndermiş. Vergi numarasını falan yazmamışsın. Onları da yazsaydın. Mustafa. Ne güzel reklam olur ha. Yazdıklarının hepsini şöyle tane tane okusak. Firmanın bir güzel reklamı yapılır böyle. Leman abla soruyu kaçırdım diyor. Abla ben de soruyu kim aldı diyorum. Geri getir bunu. Herkes soruyu merak ediyor. Soruyu bir kere soruyorum. Hediye verdiğim zaman bir kere soruyorum. O anda dinleyen dostlarımız daha şanslı oluyor çünkü. Onları istinaden, onları düşünerek bu şekilde bir karar aldım. Balıkesir'den İsmail. Dur bakayım. Herkes ailesiyle dinliyor. Ben ise ölmeyi unutmuş İhtiyar Basri abiyle dinliyorum diyor. Bak ya. Yani ölmeyi unutmuş bir adamın yanında böyle bir cümle kullanıyorsun. Allah korusun yarın sensiz dinler. Allah gecinden versin. Yapma İsmail. İsmail. Varnalı değil ama kanslıyım. Günaydın diyor Ankara'dan Safiye. Günaydın. 7.42 oldu saatlerimiz. 8 haberlerinden sonra Vialanta kimi göndereceğiz açıklayacağız efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

0: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Çorum Osmancık Nasip Günaydın, Sivas'tan selam var. Doğan göndermiş. İl Özel İdare Yol Şube kıymetli şoförlerine gönderdik. Yalova'dan Ebubekir hoş geldin diyelim. Gümüşhane'den Soner Beşiktaşlara gelsin diye yazmış. Trossard'la ilgili bir gelişme duydum, inşallah doğrudur. Severim Belçikalı Trossard'ı. Beşiktaş'a gelme durumu varmış. Kısa kısa özürüm, araç kullanıyorum. Malum işe yetişmeye çalışıyorum demişsin. Beni çekilişe kat demişsin ama cevabı göndermemişsin. Yani şöyle kafana göre yazmışsın. Cevap zaten yanlış da. Tam tekmili bir çalışma istiyorum. Almanya'dan Çankırılı Ali. Teşekkür ediyorum Ali, sağ olasın. Bak, Çankırı deyince Afrikalı'yı getirdin aklıma. Çankırılı Ali, Afrikalı Ali'ye selam göndersin. Afrikalı. Duyunca o da sana selam gönderir. Hemşerisiniz zaten. Yalnız bizim Ali daha yakışıklı, bak söyleyeyim.

Aşağı Çamlı köyünden kiraz topluyorlar, selam göndermişler. Kiraz kardeşim Miraç'a selam göndermiş de kim göndermiş orayı çözemedik. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yazmamış kendisi. Kral efendim yoksa halimiz nice olur diye. Eyvallah. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olasın. Göz kontrolüne gidiyor bugün hocamız. Bir geçmiş olsun diyelim kendisine de. Acil şifalar dileklerimizde. Kimler var tabii ki? Bursa Şehir Hastanesi göz doktorları, uzmanlara, profesörlere hepsine bir selam gönderelim. Doktorların kraliçesi demiş değerli Profesör Doktor Afize Gökmenoğlu Taş'a, asistanlara, kornea bölüm hemşirelerine, optisyenlerine hepsine bir selam gönderelim. Metin hocam teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun, acil şifalar dileklerimizle. Şöyle giderken seni bir oynatalım. Göze giderken göze gelme. Maşallah. Az sonra 8 haberleri. Haberlerden sonra bugünün şanslı ismi. Bakalım Viyelant'a kim gidecek? Ama önce bir kendimize gelelim. Trafikte olanlar direksiyonu bırakmayın. Çok ayıp.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Erdoğan, bizim tarihimizde soykırım yok dedi. İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
1: CHP'de yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan, Aleviler üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır dedi.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız.
1: CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 26 il başkanını daha görevden aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın görevden alınması ile ilgili kararlar alındı. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
1: Toplantıda Özgür Özel kanadının olağanüstü kurultay için delegelerden topladığı imzalar da ele alındı.
3: Bizim tüzüğümüze göre 15 günden önce 45 günden sonra diye bir değerlendirme var. Bu değerlendirme ve bu süreler içinde biz de düşüncemizi kamuoyuyla paylaşacağız.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajı verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında dün 59. duruşma vardı. Tutuklu sanıklardan Murat Ongun savunma yaptı. Ongun iddiaları reddetti. Davanın siyasi olduğunu ileri sürdü. Örgüt diye bir şey yok, ihalede fesat yok, rüşvet yok, kamu zararı yok dedi. Amerikan heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasına görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Ancak Katar Dışişleri Sözcüsü İran'la bir görüşme olmayacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Galibaf ise diyaloğa açık olduklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi. Yap işlet devret modelinde yer alan köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti %15,8 zamla 110 liraya yükseldi. Osman Gazi ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de %17,6 oranında artırıldı. 1170 lira oldu. Venezuela'dan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. 3 kişilik bir aile 6. günde enkazdan kurtarıldı. Ölü sayısı ise 2000'e yaklaştı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Bugün itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde ürünün kaç kalori olduğu da yazacak. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,43 değer kaybıyla 14.121 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.67, euro 53.24, gram altın 5.970 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 59.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
5: Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Norveç'te tur atladı. Vikingler fil dişi sahilini 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Meksika'da Ekvador'u 2-0 yenerek bir üst tura geçti. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertliler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler bugün ve yarın olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Derbeder. Güzel olmuş abi, helal olsun Emrah. Şimdi 8.11 çarşamba sabahı şanslı ismi açıklayalım. Dünyanın en hızlı roller coaster'ı demiştik değil mi? 3 saniyede kaç kilometreye çıkıyor dedik? 110 kilometreye çıkıyor ama istediğim bir sıralama vardı. Adınız, soyadınız, telefon numaranız ve cevabınız. Bunu 3 ya da 5 kişi tam olarak gönderdi. Geri kalanına parça parça yazdığınız zaman çekilişe dahil edemiyorum sizi. Çekilişi yaptık, şanslı ismi belirledik. Şimdi kendisini anons edelim. Ebru Gündeş'in yeni şarkısıyla birlikte. Ne güzel olmuş ya. Erdal Kaygan. Vialant'a gidiyorsun Erdal. Erdal Kaygan. Yanına 3 kişi daha alıyorsun. Toplamda 4 kişi. Vialant'a kapıya gidiyorsun. Kral FM'den kazandım diyorsun. Roller coaster'a biniyorsun. Bir fotoğraf atıyorsun. Bizi de etiketlensin artık. Hadi bakalım. Kapkar.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Prime Komputeslerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Norwich dün akşam Haaland'ın golüyle 16'ya kaldı. Fransa'da Mbappe 2 golünü attı. Yakaladı mı Messi'yi? Yakaladı galiba. O da 18 oldu herhalde. Şov devam ediyor. Almanya, Hollanda eve döndü ama diğer tarafta Fransa, Arjantin, Brezilya bunlar şova devam ediyor. Norveç ilginç. Fas valla helal olsun. İsteyen demek ki başarabiliyor. Paraguay. Amerika Bosna Hersek maçı var. Amerika'da bir sunucu şöyle bir cümle kullanmıştı, izledim, dikkatimi çekti. İşte Bosna Hersek'le ilgili, haritada sorsanız yerini gösteremeyiz diye. Bir zamanlar İtalya'da küçümsemişti Bosna Hersek'i, sonra İtalya'ya eve döndü, Bosna devam etti. İnşallah aynısını bekliyoruz. Hak edeni ağzını payını vereceksin yani. Balıkesir'den Adem Ilgın, 1000 kişilik traktör kabin imalat fabrikasında kaynak yaparken dinliyoruz. Şu şarkıları çok oynak çalma. Buyur arkadaş ya, bak ya. Ne yapayım? Kaynak yaparken oynuyoruz da elimizi gözümüzü yakacağız. Senin de elin işte gözün oynayışta olmasın be adam. Önce iş.
1: Allah Allah Allah.
0: Erzurum'dan Fatma bugün doğum günüm demiş.
1: Allah,
0: Fatma nice senelere doğum günün kutlu olsun.
1: Gülmek,
0: sevdiklerinle yaşlan.

Könden İsa yolda bizi dinliyormuş. Hep yollardayız diyor. Yolunuz açık olsun diyelim. Samsun Çarşamba Ağacı Güney Mahallesi'ne de selamını gönderdi. İlettik biz de. NATO zirvesinde bizi unutma. Tek temsilcimiz sen kaldın diye yazmış İsmail. Cuma günü yayından sonra direkt Ankara'ya geçeceğim. Bensiz NATO olmaz. Notamı verdim. Her sabah otobüs kullanırken bizi dinleyen Münih'ten Güray. Otobüs kullanırken dinliyorum diyor. Yoldaki tüm şoför arkadaşlara kazasız belasız yolculuklar. Allah tekerlerine taş değdirmesin. Amin diyelim. Sivas Yıldızeli Demircilik ve Menteşe Köyü'ne selam. Aleyküm selam. Kim göndermiş? Hollanda'dan biri. Bir dahaki çekilişe inşallah mesajı. İnşallah. Ama öyle parça parça bir mesaj değil. İstediğim şekilde toplu gönderdiğinizde çekilişe dahil olabiliyorsunuz. Ömer bizde de durum bu diyor. Adana'dan selam göndermiş. O konuya hiç girmeyelim ya gerçekten. Hiç girmeyelim çünkü birçok Dünya Kupası'nda elenen takımla ilgili teknik direktörler, federasyon başkanları görevden ellerini çektiler. Bizdeki muhabbete girmiyoruz. O bizi aşıyor çünkü. Sevgili Erdal Kaygan, ha biletle ilgili, sezon bitene kadar, bu senenin sezonu bitene kadar gün senin, ne zaman istersen gidebilirsin. Vierland'la ilgili sezon durumunu sordu. Günüm var mı, acelem var mı, zaman süreç nedir diye. Bu sene sezonun sonuna kadar top sende abicim. Vierland seni bekliyor.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Porsalı'nın manşetiyle başlayalım. Bir mucizenin haberi var manşette. 6 gün sonra gelen mucize, 2 yaşındaki çocuk kurtarıldı. Geçen hafta 2 yıkıcı depremin vurduğu Venezuela'da görev yapan Ürdünlü arama kurtarma ekipleri salı günü erken saatlerde bir çocuğu enkaz altından sağ çıkardı. Venezuelalı yetkililere göre çocuk kurtarma çalışmalarının 6. gününde bildirilen tek sağ kalan kişi oldu. İstanbul'da sıcak alarmı, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak, 10 haberin manşeti. İstanbul'un kuzeybatıdan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde olduğu, özellikle bugün Anadolu yakasında sıcaklıkların 32 derece olmasının beklendiği, nemle birleştiğinde hissedilen sıcaklığın 40 derecelere kadar çıkabileceği bildirildi. Sabahın manşeti var sırada, FETÖ'cü tetikçilerden kesintisiz ihanet. 15 Temmuz ihanetinin öncesinde yurt dışına firar eden FETÖ'nün medya tetikçileri Türkiye düşmanlıklarını 10 yıldır sürdürüyor, haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci görünümlü hainler adım adım Türk istihbaratının takibinde. Nifak siyasetine müsaade etmeyiz hemen. Bu haberin yanında dikkat çeken başlık, kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, kutuplaşma bu ülkeye geçmiş de sadece zarar vermiştir, biz buna geçit vermeyiz dedi. Ay yıldız doğuyor, Milliyet'in manşeti, bir özel haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını bir hafta içinde 2 kez sembolik olarak açacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her perşembe gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısı yarın Ay Yıldız Karargahı'nda düzenlenecek. 7 Temmuz Salı günü ise NATO zirvesi için gelen konuk savunma bakanlarıyla beraberindeki heyetler onuruna karargahın Yıldız bölümünde bir resepsiyon verilecek. Milleti seçeneksiz bırakmayız. Yine ilk sayfadan bir başlık. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dünkü meclis grup toplantısında partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz, ancak işgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır mesajını verdi. Her senaryoya hazırız. Hürriyet'te manşet, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu söyledi. Askeri hastaneler açılmalı. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık, MHP lideri Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması hayati değerdedir dedi. Şimdi Sözcü'nün manşeti var sırada. Halk omuz veriyor, mücadele büyüyor. Özgür Özel, kayyum tuzağına karşı direnişin bir ayda aldığı yolu anlattı. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel, butlanı işgal diye niteledi. Çarşıda, pazarda, fabrikada millet ve omuz omuzayız, vazgeçmeyeceğiz, iktidara yürüyeceğiz dedi. Bir zam haberi var sırada. En son haberden aktaralım detayı. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti 1170 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 110 liraya yükseldi. Menülerde kalori bilgisi zorunlu oluyor. TRT Haber'de öne çıkan başlık, restoran ve kafelerde menüler bugün itibarıyla değişiyor. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu olacak. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Türkiye'yi uyandıran adam.
4: Gönül dostu Şener.

Kiracılara müjde. Beşiktaş ve Kadıköy'ü İstanbul'dan çıkartıyoruz. Yani artık İstanbul'a ait olmayacaklar, kendi başlarına yaşayacaklar. Merkez Bankası endeksine göre İstanbul'da kiralar son bir yılda %10 artmış. Türkiye genelinde 100 metrekarelik dairenin ortalama kirası 24 bin. Hadi oradan ya. Haber bu ha. Ben haberi okuyorum size. 100 metrekarelik dairenin ortalama kirası 24.179 lira. İstanbul'da 41.453 lira. Hı hı. Mega kentte ortalamayı en çok yükselten iki ilçe ise Beşiktaş ve Kadıköy olmuş. İstanbul'dan çıkartmaya karar verdik. Bilginiz olsun.

İstanbul'da çay satılan yerlerle ilgili yapılan araştırmada kiminde 30 lira, kiminde 50 lira, kiminde 90 lira. Sonra bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Çayın maliyeti 1,5 liraymış. O kadar olduğunu ben de sanmıyorum, daha fazladır. Hadi olsun 5 lira. 100 liraya çay ne abi ya?

Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Burhan. Çay satan bir kafe açtı. Sadece çay satıyor. Çocuk battı ya. Size sorun olursa bizi, bizde yok numara. Demek ki...

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Kasımpaşa'dan Orhan mesajı gönderdim, şaşkın damat. Yengemle birlikte bizi dinledi. Yengemize de bir selam olsun.
1: Tapu bekleyen bir damat görüntüsü var böyle.
0: İsmini vermeyeceğim. Ordu Fatsa'dan Ramazan, sana da gelsin bu şarkı. Vedaya az kaldı.

Hadi ben gideyim artık. Kezban hazır, sizi bekliyorum. Şerifli Koçizan'dan Zehra Sevdi, Ali'nin bugün doğum günüymüş. Nice seneleri diyelim. Ali'nin doğum gününü Zehra kutlasın. Bu şarkıda bizden armağan olsun. Sürçülisan ettiysek affolsun. Ölmezse kalırsak yarın görüşmek üzere. Hava çok sıcak. Dikkatli olun. Ben Evze İnanacığım. Bay bay.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Erdoğan, bizim tarihimizde soykırım yok dedi. İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
1: CHP'de yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan, Aleviler üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır dedi.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız.
1: CHP'de dün iki önemli toplantı vardı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu 26 il başkanını daha görevden aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
3: Bazı illerimizde il başkanlarımızın görevden alınmasıyla ilgili kararlar alındı. 26 ilimizde böyle bir değerlendirme yapılmış oldu. 7 tane il başkanımız hakkında disiplin sürecinin uygulanmasına karar verilmiştir.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında kürsüdeydi. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajı verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
4: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.
1: Amerikan heyeti İran'la imzalanan mutabakat muhtırasına görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı. Ancak Katar Dışişleri Sözcüsü İran'la bir görüşme olmayacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Galibaf ise diyaloğa açık olduklarını ancak savaşa da hazır olduklarını söyledi. Yap işlet devret modelinde yer alan köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti %15,8 zamla 110 liraya yükseldi. Osman Gazi ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de %17,6 oranında artırıldı. 1170 lira oldu. Venezuela'dan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. 3 kişilik bir aile 6. günde enkazdan kurtarıldı. Ölü sayısı ise 2000'e yaklaştı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Bugün itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde ürünün kaç kalori olduğu da yazacak. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. Norveç'te tur atladı. Vikingler fil dişi sahilini 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Meksika'da Ekvador'u 2-0 yenerek bir üst tura geçti. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertliler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saati 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir gün olsun. Güzel haberler alıp güzel haberler verelim. Müslüm Baba'dan çok sevdiğim iki şarkıyla başlıyorum. Hoş geldiniz.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: karşısında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yapmaya hazır ol.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünü dinliyorsunuz. Sevgili krallar, güzel bir gün, hayırlı bir gün, huzurlu bir gün olsun inşallah. Çalışanlara kolay gelsin. Dün gece çalışmış olup yavaş yavaş eve dönenlere de bu güzel şarkılarımız hediye olsun.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Yaz gelince Kral'da şarkıları dinlerken bir yandan da kralcılarımız sürpriz hediyelerle keyifli dakikalar geçirmeye başlar. Kışın ayrı hediyelerimiz var, yazın ayrı sürprizlerimiz var. Yavaş yavaş bütün Türkiye genelinde dolaşa dolaşa hediyelerimizi dağıtmaya, sahiplerine ulaştırmaya başlıyoruz.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: Burası
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor. Kezban'ın Günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Yaz dönemi gelince bizde de yayın akışlarında değişiklikler başlıyor. Tatiller başlıyor çünkü sevgili kralcılar. Ali 15 gün izinde olacak. Ali'nin yerine Harbi Kız ve ben onun birer saatini sizinle paylaşacağız. Bugün yani 3 saat birlikte olacağız. Kezban'ın günlüğü bittikten sonraki 1 saat daha yayınımıza devam edeceğim. Benden hemen sonra da Harbi en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Metin Şentürk ve Yıldız Tilbe'nin bu şahane şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum.

sen sevdin mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

12. saatini türkülerle açtık. Sevgili Kralcılar hoş geldiniz. Bir kere daha radyosunu şimdi açanlara yürekler dolusu sevgiler merhaba. Türküler demişken Oğuz Aksaç, Fatih Kısaparmak ve İsmail Altunsaray'dan gelecek bu güzel türkülerimizi gurbetten vatan hasretiyle bizi dinleyen kralcılarımıza armağan ediyorum.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Getir, İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
11: Kral, gönüllerin kralı, Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Ferhan Orhan Baba'nın şarkısını çok güzel söyledi. 2014 yılına ait bir şarkı. Üstünden ne kadar zaman geçmiş onun bile. Ve Kibariye Seven Kızın Romanı. 2026 imzalı yepyeni bir yorum, yepyeni bir şarkı. Aslında şarkı eski yine. Daha evvel dinlediğiniz bir şarkı. Bakalım hatırlayacak mısınız?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce şok edici bir gelişme yaşandı ve kupa çalındı. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran bu hırsızlık kendi halinde bir köpeğin bir yıldıza dönüşmesine sebep olacaktı. Pickles günlük park gezintisini yaparken herkesin peşinde olduğu kupayı buldu ve bir yıl içinde bir film yıldızına dönüştü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

90'lı yılların atmosferinde dolaşıyoruz sevgili kralcılar. Selami Şahin söyledi 1987 yılından Çekinmem şarkısını. O dönem bu şarkı ilk çıktığında anıları olanlar radyolarının başında mı acaba? Yine o dönemlere yakın 90'lı yılların ilk yarısı Ferdi Özbeğen'den unutulmaz bir şarkı. Hayatımıza damgasını vurmuş bir Ferdi Özbeğen yorumu sevenlerine hediyem olsun.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fatih.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Müslüm Baba'nın iki güzel şarkısı gelecek arka arkaya sevgili kralcılar. Programın başında da söylediğim gibi yaz dönemi program akışlarında değişiklikler başladı. Ali 15 gün izinde olacak. İlk saatinde ben, ikinci saatinde de Harbi Kız sizinle olacağız en kral şarkılarla. Yani Müslüm Baba'nın bu iki güzel şarkısının ardından bir saatimiz daha var.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler bugün ve yarın olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba diyelim ve tekrar hatırlatalım. Ali yıllık izinde olacak 15 gün boyunca. İlk saatinde Harbi Kız, ikinci saatinde de ben. En kral şarkılarla sizinle olacağız. Orhan Baba'yla açtık son saatimizi. Şahane bir Ferdi Tayfur şarkısı sizi bekliyor.

çıkmaz olaydım. Yalan düştüm.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak, güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: silerim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın

Çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımız, sıcağın altında çalışanlar özellikle, ocak başında çalışan aşçılar, ustalar, hepinize kolay gelsin. Yol işçileri, asfalt döşeyenler, belediye işçisi kardeşlerim, tüm emekçiler, bu şarkı hepinize armağan.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Tekstil atölyelerinden selamlar var, tarladan, bağdan, bahçeden, hatta gurbetten, Türkiye'nin ve dünyanın her santimetre karesinden güzel mesajlarıyla bizi selamlayan kralcılarımıza Semih Cenk'in bu şarkısını armağan ediyorum.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın gün.

Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili kralcılar, yarın kısmetse saatler 9'u gösterdiğinde ben yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Az sonra Harbi Kız en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 1 Temmuz Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail hükümetinin 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden kararı vardı. Erdoğan, bizim tarihimizde soykırım yok dedi. İsrail'e sert eleştiriler yöneltti.
2: Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazzeli'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Engizisyondan ve Nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.
1: CHP'de yaşanan tartışmalara da değinen Erdoğan, Aleviler üzerinden kimse siyaset yapmamalıdır dedi.
2: Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Kutuplaştırma siyaseti bu millete çok büyük acılar yaşatmıştır. Bunların tekrarlanmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız.
1: CHP'de görevden almalar sürüyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün MYK'yı topladı. 26 il başkanını daha görevden aldı. Böylece sayı 36'ya yükseldi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise mecliste grup toplantısında konuştu. Bir kapı kapanırsa yenisi açılır mesajı verdi. Bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız dedi.
3: Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin, milletle birlikte kazanacağız.
1: Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 2023 yılında gerçekleşen 38. olağan kurultaya ilişkin ceza davasının 6. duruşması bugün görülüyor. Davada Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi yargılanıyor. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı öne sürülüyordu. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı. Atlı polisler güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde. Şoförler beyaz gömlek ve gri pantolon giyecek. Yolculara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında, gözler Doha'daki diplomasi trafiğinde. Amerikan temsilcileri Katar'a gitti ancak İran tarafı yüz yüze görüşme yapılmayacağını açıkladı. Taraflar arasındaki temasların Katar arabuluculuğunda sürmesi bekleniyor. Yap işlet devret modelinde yer alan köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeye göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti %15,8 zamla 110 liraya yükseltildi. Osman Gazi ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de %17,6 oranında artırıldı. 1170 lira oldu. Venezuela'dan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. 3 kişilik bir aile 6. günde enkazdan kurtarıldı. Ölü sayısı ise 2000'e yaklaştı. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Bugün itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde ürünün kaç kalori olduğu da yazacak. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek. Avrupa'yı kavuran sıcaklar Türkiye'de. Bugün İstanbul için sıcak hava uyarısı var. Kentte nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Uzmanlar uyarıyor, saat 16'ya kadar dikkatli olun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,08 alışla 14.110,46 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.67, euro 53.24, gram altın 5.957 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 58 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa İsveç'i 3-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Meksika da Ekvador'u 2-0 yenerek son 16'ya yükseldi. Norveç'te tur atladı. Vikingler fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek bir üst tura geçti. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertliler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Adam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Alemi Kralı'ndan, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Ali abimiz yıllık izinde 10 gün boyunca, onun yokluğunda bir saat sizlere erken merhaba diyeceğim. Yani bugünden itibaren 3 saat boyunca dolu dolu bir zaman dilimimiz var. Bu zamanı da en güzel şekilde değerlendireceğimizden de şüpheniz olmasın. Günlerden çarşamba, haftayı ortaladık diyebiliriz. Evimize bereket olsun, gönlümüze huzur da olsun ve yüreğimizden sevgiyi, kalbimizden ümidi hiçbir zaman eksik etmeyelim. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Güzel bir güne yakışır. Arabeskin ruhuna, seyrine, kalbine doğru akacağımız en güzel şarkılar. Bu frekansa doğru yerdesiniz. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Garaj 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

İnsanları gerçekten tanımak için onlara bir şans vermek gerekiyor. Tıpkı Sinan Özen'in şarkısını söylemiş olduğu gibi. Çünkü ilk izlenimler bazen yanıltabiliyor ama zaman herkesin karakterini elinde sonunda ortaya çıkarıyor. Kimin samimi, kimin çıkar peşinde olduğunu anlayabiliyorsunuz. Kiminin sevgisi gerçek, kiminin sözü sadece sözle ibaret olduğunu zaman gerçekten net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kimseyi tanımadan yargılamamak lazım. Bunu da bu şarkıda bir kez daha hissettiriyor. Sevgili Sinan Özel'in yepyeni şarkısını paylaştık. Yarış Epek'ten de dinlemiştik bu şarkıyı. Sinan Özen de hakkıyla yorumlamış. Devam ediyoruz yine çok sevdiğimiz bir isimle.

bu hayatta en ağır ceza nedir biliyor musunuz? İnsanın elinden hiçbir şey gelmediğini bile bile yaşamak zorunda kaldığı pişmanlıktır. O yüzden bugün değer vermeyi bilenlerden olun, yarın sadece keşke diyenlerden değil diyoruz ve Ümit Yaşar'a da çok teşekkür ediyoruz bu güzel muhteşem yorumu için. Hemen sonrasında 40 yılın başında halim hatırım sorulsa ne yazar, sorulmasa ne diyelim mi? Serkan Kaya ile devam ediyoruz. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin şahane paylaşımları var, eksik olmayın. Az sonra her birini değerlendireceğim.

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

0532 703 92 0 WhatsApp numaramız demiştik. Hemen göndermiş olduğunuz mesajları bir bakalım istiyorum. Balıkesir Bigadiç aşağı Çamlıköy'ünden Nazifeciğim kiraz bahçesinde kiraz saplıyormuşsunuz. Selam olsun. Abisin Mustafa, eşim Muharrem ve çocuklarını armağan etmiş. Kolaylıklar diliyorum. Yalova Çiftlik Köy'den selamlar Harbi Kız demişler. Ebu Bekir, Sinan Özel'den güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağanımız olsun. Muharrem abicim, İzmir Burca'dan bizi dinleyen daimi dinleyicilerimizdensin. Var olasın. Muhterem ablacığım, seni de gördüm. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Sıradaki şarkımız seni de eminim ki mutlu edecektir.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik, Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık artışı sürüyor. Ülkenin çoğu yerinde en sıcak günler bugün ve yarın olacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 33, Ankara açık 34, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 34, Antalya açık 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

engeller olsa da kalpten kalbe giden yolları kapatmak öyle kolay değildir dostlar. Çünkü bazı hisler mesafeye değil, gönüle bakar, öyle değil mi? Peki olmasaydı derdimiz söyler miydi? Ferdi abimiz dedik, yeni saatimize demir attık. Radyoları şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Alemi kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: Flaş gibi radyo. Reklam.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Rösev hayat verir.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı

0: ise...
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ne Leyla.
1: Ali Kral'ında birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Bu arada biliyorsunuz ki kardeş radyomuz Kral Pop Radyo sizlerin desteğiyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı. Bu büyük başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı gönülden kutlarken bizleri her gün yalnız bırakmayan kıymetli dinleyicilerimize de sonsuz teşekkür ediyoruz. Sizler Kral FM gönlünüzün zirvesine taşıdınız. Şimdi kardeş radyomuz Kral Pop'u da zirveye ulaştırdınız. Bu başarı sadece bir radyonun değil, bir ailenin de başarısı, yani kralcılarımızın başarısı. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Desteğinize, ilginize Kral FM ve Kral Pop Radyo adına yürekten teşekkür ediyoruz. Sesimize ulaştığı her eve sevgi ve selamlarımızla birlikte gönlümüzden geçen tüm güzel şarkıları da armağan ediyoruz. Var olun.

Unutulanlar unutanları asla unutmazlar dedi İbrahim Erkal. Ben de diyorum ki sizi unutanı değil, sizi hatırlayanı unutmayın kardeşim. Hasan Seray Genç programımızı dinleyen kralcılarımızdan eşim için bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Biz de seve seve gönderiyoruz. Harbi Kız balkonda şarkılarını dinlemekteyim. Bir şarkına talibim demiş. Müslüm Baba'dan da güzel bir şarkı az önce paylaşmıştık Kamide'cim. Samsun merkezimize dinleyen tüm kralcılarımıza da sevgiler, selamlar. Beydağlı kardeşim yoklamada yeni almış. Bahtiyar kardeşimiz de Sakarya'dan programımızı dinleyen dinleyicilerimizden. İzmir Kemeraltı'ndan Cemalettin abimiz yoklamada yeni alan dinleyicilerimizden. Eyvallah, sevgiler, selamlar. İzmir'imize de yazalım reçetemizi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Teka klimaların... Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

İkinci saatimizin de yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken şöyle güzel türkülerimizle de coşkuyu artıralım istedim. WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlarda özellikle grubetçilerimizden çokça mesaj gelmekte. Fatoş ablamız da onlardan biri. Selam olsun, Almanya'da yazıyoruz reçetemizi. Gülay Kocaoğlu, o da yeğeni, Almanya'dan gelmiş, sohbet ediyorlarmış. Sohbete şarkılarımızı eşlik ediyormuş. Eyvallah, hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Ali Özcan Ankara'dan, sevgiler Harbi Kız. Taymana'ya doğru gidiyoruz eşimle, yoldayız. Bir şarkı bize de gönderirsen seviniriz demiş. Hayırlı yolculuklar yengemize, sevgiler. Ve bahçede asma yaprağı toplarken beni dinleyen kralcılarımız da varmış. Seray Demirkaya da Konya'dan programımızı takip ediyor. Aykut Demirkaya'ya armağan etmiş. Tez zamanda inşallah kavuşursunuz. Tüm kara mahkumlarımıza da sevgiler, selamlar. Bu şarkıyla birazcık coşkuyu artırıyoruz. İstanbul'da hava inanılmaz sıcak. Bu sıcak havalarda birazcık da olsa içinizi serinletecektir bu türküler.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Arabesk müziğinde kendine az yorumuyla Kral Zorumuz'un gönlünde çok özel bir yere sahiptir Cansever. Ona da buradan selam olsun diyelim. Son saatimize de bu güzel yorumla beraber merhaba dedik. Harbi kız seni dinliyoruz demiş. Gemlik'ten Fatih Bakkal kardeşimiz de Cengiz Kurtoğlu isteğinde bulunmuş. Paylaşmıştı güzel bir Cengiz Kurtoğlu yorumu. İlerleyen dakikalarda belki bir sürprizimiz olabilir. Dinlemede kal kardeşim. Konya'dan Yusuf Çalışkan da programımızı takip ediyormuş. Çok sevdiği eşi Semra'sını armağan etmiş. Yengemize de yakışır. Almanya'dan selamlar Harbi kız demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Yusuf abicim. Ankara Mamak'tan Melike'cim, canım benim, o da şu anda cezaevinde yatan çok sevdiği aşkı Uğur Helvacı'ya armağan etmiş. Hasret kokan bir şarkı istiyor. Bu şarkıda duygulu tercüman olacaktır. Yaşanmadan geçen yıllar utansın ya. Çok derin bir şarkı. Hakkını dinleyeceğinizden de şüphem yok. Başkentimize de yazıyoruz reçetemizi.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Tips Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Burada, 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Naz da sevginin bir belirtisidir aslında. İnsan sevdiği kişiye naz yapar ama onun da bir ölçüsü vardır. Eğer ölçüsü kaçarsa naz olmaktan çıkar. Hayatı karşımızdaki insana resmen zehir edebiliriz. Ferdi abimizin de şarkısında söylemiş olduğu gibi. Olmasaydı derdimiz... Aynen, söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Babalar Resteli'nde bir şarkımız daha var. Bu şarkıyı da sevgili Gülten kardeşimize Isparta'ya gönderiyoruz. O da koyu bir Ferdi Baba hayranı. Eyvallah. Pınar Alagöz, selam olsun canım benim sana da. Programımızı dinleyen kralcılarımız arasında Çorlu'dan Mustafa Çetin kardeşimize selamlarını iletmiş. Eyvallah. Yusuf kardeşim bizi eşiyle birlikte dinlemekteymiş. Eşi İpek oğlum Poyraz için bir şarkı rica ediyorum abi kız demiş. Eyvallah, mutluluğunuz daim olsun. Bu şarkıda tam yengemize yakışır bir reçete olacaktır. O halde radyomuzun sesini birazcık da açabilir miyiz? Eyvallah, aç sesini kardeşim.

0: 26 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile

0: Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Hayatta her şey geçiyor kardeşim. Yeter ki insan kalbini karartmasın. Yaşadığı her acıyı sonsuzmuş gibi, sonsuza kadar sürecekmiş gibi düşünmesin. Çünkü hiçbir duygu kalıcı değildir. Bu da bir gerçek. Müslüm Baba Alim Kralı'ndaydı. Sevenleri de mest oldu. Hemen sonrasında şöyle mesajlara baktığımızda Balıkesir'den Ercan Kısa da yoklamada yeni alan kralcılığımızdan Bursa'dan Uğur sevgiler selamlar kardeşim. Çorum'dan Songül Güngör kardeşimiz de Mustafa Güngör'ü armağan etmiş. Eşine olan sevgisini dile getirecek bir şarkıda rica ediyor. Seve seve bize vesile olduk. Adana'dan Ayhan Devici kardeşim sevgiler selamlar sana da. Adana'da şu anda çok sıcaktır. O halde bu şarkı birazcık da olsa içinizi serinletecektir. Orhan Gencebay müthiş klasiğidir. Ya Rabbim diyelim mi? Hadi bakalım.

0: para kazanmaya hazır ol.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ürünleri Jest oldu. Artık size her zaman her yerde Jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok Jest yapan kart. Jest kart. Bankartın Jest oldu. Şansa
1: kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo. Reklam.

Alemi Kralı'na geldi programımızın sonuna. Finalimizi şöyle 9-8'lik şarkılarla yapalım istedim. Coşalım değil mi? Eyvallah. Coşkuyla birlikte sözü mikrofonu sevgili Kaan'a bırakalım. Bursa'da otobüs fabrikasında bize dinleyen kralcılarımız varmış. İsmail abicim selam olsun. Sevgiler, selamlar sana da. İstanbul Kuştepe'den programımızı takip eden kralcılarımız da varmış. Sevgili Fuat Sarıkaya, Yunus Tepeli, Doğukan Acar selam olsun canlar sizlere de. İlginize alakalı çok teşekkür ediyorum. Yarın nasip olursa saatler 12 gösterdiğinde, evet sevgili Afrikalı yıllık izinde olduğu için yarın saat 12'de sizlerle birlikte olacağım. Hepinizi bekliyorum dostlar. Sevdiklerinizin huzuru güzel bir gün geçirmeniz, Alemin Kralı'na hoş geldin ayrılmamanız dileğiyle sözüm mikrofonu sevgili az önce söylemiş olduğum gibi Kaan'a bırakıyorum. Tekrar yarın kavuşmak ve buluşmak dileğiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: bunca yıl sonra. Kimsesiz, sensiz yaşamak. Yalnız yaşamak.
1: Ferdi Özbey'in unutulmayan şarkılarından bir tanesiydi Kandil ve akabinde Ümit Besen. Al her şeyim senin olsun dedi ve Gülden Karaböcek'le devam edeceğiz. Aşkı mutluluk sanıp diyecek Gülden Karaböcek. Aslında hepimiz bu şarkının sözlerinde bu duyguları yaşıyoruz, bu duyguları paylaşıyoruz. E tabii ki duyguların dilidir şarkılar. Nasıl ulaşacağınızı da bir hatırlatalım. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız bizlere ulaşabilirler. Birazdan tabii ki gelen mesajlarınızı da okuyacağız. Bu özel şarkılar bakalım kimlere armağan olacak.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Merhaba, Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı devam ediyor. Sürprizler

0: Hale başlamıştı. Paraguay'ın Almanya elemesi bir sürprizdi. Fas'ın Hollanda elemesi bana göre sürpriz değildi çünkü istikrarlı bir futbol sistematiği kuran bir ülkeden bahsediyoruz. Fas adına 2030'unda Dünya Kupası'ndaki ev sahiplerinden. Dünün maçlarına bakacak olursak aslında zorlanmadan kazandı. Turu geçmesi beklenen takımlar. Norveç'te Erling Haaland bir kez daha sahne aldı ve Dünya Kupası'nın golcüsü olduğunu gösterdi. Fransa yoluna zorlanmadan devam ediyor. Antrenman maçı havasında geçti. Mbappe 2 gol, toplam 18 gol. Adını Dünya Kupası tarihine yazdırmaya devam ediyor. Fransa tur atladı. Son 16'da rakibi Paraguay oldu. Bakalım bu seferki son 16 turu eşleşmesi bize nasıl bir futbol şöleni izletecek. Ev sahiplerinden Meksika'ya gelecek olursak Azteca stadında tarihleri boyunca sayısız maça çıktı. Ve müthiş bir istatistik yakaladı. 70 galibiyet, 17 beraberlik, sadece 2 maç kaybeden bir Meksika'dan bahsediyoruz. Dün Ekvador 2-0 yendiler. 4'te 4 ile yoluna devam ediyorlar ve bunu yaparken de gol yemediklerini, kalesini gole kapattığını bir kez daha hatırlatalım. Türkiye Futbol Federasyonu Arizona kampı ile ilgili bir açıklama paylaştı. Federasyonun Arizona'yı neden tercih ettiğini, neden değişime gitmediklerini, değiştirmediklerini o açıklamayla paylaşmış. Özeti burada kalmamız gerekiyordu olmuş. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün de sahne alacak ülkeler var. İngiltere bunlardan bir tanesi. Heyecanla bekliyor olacağız.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

0: penceremde.
1: Sinan Özen'in 90'lı yıllara damgasını vuran şarkısıyla Sinan Özen hayranlarında da armağandı. Feride Hanım'a, Feride Yiğit'e hediye edelim şarkıyı. Hemen sonrasında sevgili Şahin, Seni de Unutmuyorum. Emine Gök, Sedat Çiftçi, Serdar Doruk. Hemen sonrasında Zeliha Günaydın'a, Cengiz İnan, Sabriye Hanım'ı unutmayalım. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Ahmet Öztürk, Selami Cengiz, Fadime Nazire'ye hediye olacak şarkılar. Bu arada sevgili İbrahim Tatlı, Gaziantep'ten sevgili Harun ve sevgili Özkan. Özkan'cığım inşallah dinliyorsundur. Orhan Koçak ve Emin Küpeli'ye de armağan olsun şarkı. Almanya'dan sevgili Murat'a, Murat'tan sevdiklerine hediye olacak. İstanbul'dan da Filiz Hanım'a. Filiz Hanım aracında dinliyor. Onu da unutmayalım. Kazasız belasız sürüşler dileklerimizi iletelim. Aman dikkat diyelim trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz ve çalışan kralcılarımız. Tabii ki evlerinde bizleri ağırlayan dinleyenlerimize bu şarkılarımızı da hediye edelim. Fonda duymuş olduğunuz gibi çok sevilen bir şarkıdır. Cengiz Baba, Cengiz Kurtoğlu, Böyle Ayrılamayız Alemin Kralı'nda.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Basketbolun efsane ismi LeBron James Los Angeles Lakers'tan ayrılıyor. 41 yaşındaki oyuncunun Golden State Warriors'a gideceği iddia edildi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

programın ikinci saatindeyiz, son saatinde. Saat 17 itibariyle kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı yapmak isterim. Tabii ki sıcaklıklar artmaya devam ediyor. An itibariyle dışarıda olan kralcılarımız biraz daha dikkat etsinler diyelim. Evlerinde, iş yerlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımızı unutmayalım. Sevgili Ahmet, Ahmetciğim hoş geldin, sefalar getirdin. Ahmet diyor ki koyu bir Kral Pop dinleyicisiyim. Kral Pop radyoyu dinliyormuş. Çok teşekkür edelim sevgili Ahmet'e. Ankara'dan mesajı ulaştırmış. Hani yeri gelmişken de hatırlatalım. Kralcılarımız zaten biliyorlar. Türkiye'nin bir numarası. Değişmeyen bir numarası. Yıllardır Kral FM ve artık bu sıralamada kardeş radyomuz Kral Pop Radyo ikinci sırada yer alıyor. Yani Kral FM'den sonra Türkiye'de en çok dinlenen ikinci radyo Kral Pop Radyo. Kralcılarımız sizlere öncelikle teşekkür edelim. Kral Pop Radyo'yu ikinci kanalınız yaptığınız için Kral Pop Radyo dinleyenlerine de buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma, tabii ki her şeyden önce Kral Pop Radyo dinleyenlerine sonsuz teşekkürlerimizi sunalım.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyaz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankam.com Bank kartım adı. Pilot Garaj Yolu Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Hepsi burada. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Diyor Erzincan'da asker olan oğlum Abdullah'a ve tüm askerlere, Mehmetçiklere bir şarkı istiyorum der. Keyifle hayırlı tezkereler dileklerimi iletiyorum. Bursa'ya bir dönelim. Otobüs fabrikasında çalışan İsmail. Kolay gelsin İsmail'ciğim. Osman Usta, Tayfun Baysal ve Erdem Turan'a, Recep Usta'ya armağan ediyor. Fabrikada bizi dinleyen kralcılarımız. Sizleri de unutmayalım ve kaldığımız yerden her zaman olduğu gibi devam edelim kralcılarımız. İzmir'den Kader Hanım'a armağan olsun şarkı. İstanbul'dan Sami Şahin Esenyurt'tan mesajı gönderiyor. İstanbul Esenyurt'a selamlar. Tüm emekçilere armağan ediyorum şarkıyı demiş. Özellikle bu sıcaklarda çalışanlar var. Onları da unutmayalım. Allah yardımcınız olsun diyelim. Karslılara da, Erzincanlılara da armağan etmiş şarkıyı. Ayşe Hanım ve Tarık Gülderen Mamak Ankara'dan mesajı ulaştırmışlar. Ankara'ya selamlar, sevgiler. Çaldığımız Cengiz Baba yorumunu ilk saat içerisinde İzmir'den sevgili Kader armağan edelim. Ondan da tüm Galatasaraylılara hediye olacakmış şarkı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyo istasyonu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. 17 itibariyle Kaptan Şener mikrofon başında olacak kralcılar.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: çok ağızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

Zaman su misali de akıyor geçiyor. Yine geldik bir beraberliğimizin sonuna. Kralcılarımız, bu şarkılara eşlik eden, radyoları başında bizleri ağırlayan dinleyenlerimize çok ama çok teşekkür edelim. Benden hemen sonra Kaptan Şener'imiz mikrofon başında olacak. Yarın yine aynı saatte buluşmak, kavuşmak dileğiyle mikrofon sevgili kaptanımızla.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP kurultayına yönelik ceza davasının 6. duruşmasında ara karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirdiği kurultay için verdiği mutlak mutlak kararının dosyaya eklenmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek. Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta da operasyon düzenlenmiş. Tutuklanan Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Seferihisar Belediyesi bünyesindeki bazı ihalelerde rüşvet alındığı öne sürülüyordu. Üniversite sınavıyla ilgili iki önemli gelişme var. YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun da doğru cevabı değiştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, beklenen en düşük emekli aylığı düzenlemesiyle ilgili konuştu. Enflasyon oranı açıklandığı zaman mecliste konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. En düşük emekli aylığı hali hazırda 20 bin lira olarak uygulanıyor. Adalet Bakanı Gürlek, 19 yıl önce işlenen bir cinayetin büyük bir sabır ve dikkatle aydınlatıldığını söyledi. Bakan, 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Amerika ve İran arasında teknik görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor. Pakistan ve Katar arabuluculuk yapıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mükemmel bir toplantı yaptık, çok iyi anlaşıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İranlı üst düzey bir yetkili ise teknik görüşmelerin dün geceden beri sürdüğünü, müzakerelerin İran'ın dondurulmuş mal varlıkları ve Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını belirtti. İsrail basını Barış Konseyi'nin yakında Gazze'de insani barınma merkezlerini yönetmeye başlayacağını yazdı. Bu kapsamda Gazze'ye çok uluslu gücün konuşlandırılmasına başlanacak. Ancak İsrail'in sivillerin Hamas'la bağlantısı olmayan kişilerden seçilmesi zorunluluğu koştuğu öne sürüldü. Venezuela'dan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor. 3 kişilik bir aile 6. günde enkazdan kurtarıldı. Ölü sayısı ise 2000'e yaklaştı. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda heyecan son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Bosna Hersek maçları oynanacak. UEFA Fenerbahçe'ye yaptırım kararı verdi. Sarı lacivertler kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 7 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürüyor. Siyah beyazlarda Salih Uçan'ın sözleşmesi dün sona erdi. Uçan'ın yanı sıra El Bilal Ture ve Cengiz Ünder'le de yollar ayrıldı. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

0: ötesinde.
1: Öp yeni bir ayın başlangıcı. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili kraldılar, Kaan'ımıza teşekkür ettik. Uğurladık kendisini, mikrofonda olma sırası bizde. 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, hafta ortası. Sevgili dostlarımızla birlikte, kralcılarımızla günün akşam güneşi vakitlerine doğru adım adım ilerleyeceğiz. Hoş geldiniz. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da yine böyle akşamüstü ve akşamınız çok güzel olsun diyelim. Sevgili kralcılar, hazırsanız şöyle yaslanın koltuklara. Sağlıkta, sıhhatte, huzurda, berekette iyi haberler aldığımız yepyeni bir ayda İlk gününde yolculuk seyir başlasın efendim. Alemin kralında kaptanla seyriniz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir önde eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Üniversitesi
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası son 32 karşılaşmalarıyla devam ediyor. Eleme turlarında bu akşam saat 19'da İngiltere ile Demokratik Kongo karşılaşacak. Saat 23'te Belçika Senegal, gece saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek maçları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.

Yolculuğumuz sevimizde bizlerle birlikte olan kralcılar, hemen isterseniz iletişim bilgilerini bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılarımız da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Kimler bizlerle, hemen isterseniz vakit kaybetmeyelim, şöyle bir dillendirmeye gayret gösterelim. İlk mesajları okuyalım. Tülay Hanım, gün batımı diyor, akşam güneşi Bandırma'dan demiş. Güzel bir gün batımı fotoğrafı ulaştırmış. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Zeliha günaydın, kolay gelsin, Zonguldak dinlemede demişti. Selamı olsun diyelim Zonguldak'ımıza. Şükrü Tarhan yine Konya Bozkır'dan bizleri dinliyor. Her zaman olduğu gibi daimi kralcımız. Kolay gelsin, iyi yayınlar kaptan demiş. Şu an sokak kedilerini besliyorum ve seni dinliyorum demiş. Ne kadar güzel ya vallahi. Samsun'a sevgili Muharrem'e selamı olsun diyelim. Evet, bu yaz aylarında, bu sıcak günlerde lütfen sokak hayvanlarını unutmayalım canlar ya. Bir kap su, bir kap yemek hayatlarını kurtarabilir. Bunu asla unutmayın. Kaptan hoş geldin. Huzurlu bir akşam olsun hepimize. Gönlü kalbi güzel insan cansın ya kaptanım. Adana çok sıcak. Sapa kula kapağa itibar etme dostum. İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum. İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Barış Manço, kalplerde iz bıraktı. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan kucak dolusu selamlar demiş. Vallahi yıllarca çalmaktan büyük keyif aldığım Barış abinin çok özel şarkılarından biri değil mi? Bir ara paylaşalım vallahi yine. Halil İbrahim sofrası değil mi? Ah ah ah. Nurhan Hanım bizleri dinliyordu İzmir'den. Sıcak bir İzmir akşamından selam diyor ve Tolstoy'un sözünü göndermiş. Birine çamur atmadan önce iyi düşün ve sakın unutma. İlk önce senin ellerin kirlenecek. Ne güzel değil mi? Ya sözler çok güzel. Evet, Kaptan Şener Osmaniye'den selam, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Rahime Topal, o da bir söz ulaştırmış. Eskiden düşmanlardan korkardım. Şimdi samimi davranan herkesi iki kere tartıyorum. Çünkü ihanet artık selam vererek yaklaşıyor demiş. Asuman Hanım da yine bizleri takip eden kralcılarımızdandı. Hoş geldin Can Kaptan diyerek ulaştırmış satırlarını. Değerinizi bilmeyen insanlar için diyor mücadele etmeyin. Layık olduğu insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın. Ne güzel söz değil mi? Can Yücel satırlarıydı. Efendim ilk mesajlar dillendirildi bile. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifre...

0: Parties. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Kartın jest oldu.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Biz Ünder'le de yollar ayrıldı. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sunar. Oto Pratik,
0: Oto Pratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yine çok sıcak. Cumartesi ise sıcaklık 3-4 derece azalacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu. Oto Pratik, Oto
6: Pratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüz...

0: Yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saat bu güzel Karadeniz ezgileriyle karşılansın efendim. Hoş geldiniz diyelim ikinci saate. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda. Yollardaki canlılar böyle rehavetle ilerlemeye çalışanlar, büyük şehirlerde olanlar, sıcak havada araç kullanmaya çalışanlar, uzun yol kaptanları, güzel şarkılar biraz nabzı değiştirsin. Mesaide olan güzel yüreklere armağan edelim, mesainize ortak olsun. Nöbette görevde olan canlılar, vukuatsız iyi nöbetleriniz olsun. Biraz görevinizi, nöbetinizi şenlendirelim o halde ve istirahatteki dostlarımıza da keyifli güzel bir akşam dileyerek şu güzel şarkıyla Volkan Konak'la ruhu şad olsun diyerek paylaşalım. İkinci saate hoş geldiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Teka klimaların...
1: Şşş. Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
6: Sepeti. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saatin o güzel mesajları için vakit tamamdır. Hemen dönelim. Kimler bizleri dinliyor? Selamlamaya çalışalım. Yorgancı Sami Usta nereden? Sivas'tan bizleri dinliyormuş. Selam olsun. Sivaslılar için bir şarkı mümkünse. Çok teşekkür ederim Kaptan Şener demiş. Armağan olsun bütün şarkılarımız. Nur Sayın dinliyordu. Kolay gelsin. Sesinde tebessüm var demiş. Eyvallah. Yüreğinize sağlık. Bircan Hanım. Siz cansınız kaptanım. İşten geldim. Şu an sizleri dinliyorum. Yazacaklarımı şu an siz söylüyorsunuz yine kaptanım ya. Zamanım oldukça keyifle dinliyorum sizi. Ya iyi ki varsınız kaptanım. İşte bu yüzden çok seviliyorsunuz. Size güzel bir akşam olması dileklerimle. Buralardan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyor. Selam olsun diyelim. Yüreğinizden geçen işte bazen böyle bizim dilimizden kelimelere dökülür, aktarılır. Ya da bir şarkıda duyarsınız. Ya da bir kitap açar okursunuz. Oradan gelir o kelimeler. Yani siz aslında ne niyet ettiyseniz yaşam onu size getirir. Temmuz ayı hoş geldi, huzur barış olsun, dünyada yenilikler ve yeni başlangıçlarla gelsin. Güzel dileklerimizi dileyerek yolumuza devam edelim. Güzel yürekli can Kaptan Şener. Yaz geldi ama yangınlar da başladı maalesef. Daha dikkatli olalım ve her kıvılcım bizim bir parçamızı küle döndürüyor. Sevgiler demiş. Güzel ülkemin yalnız ağaçları. Kaç kere daha yanmamız gerekiyor diye sormuş. Çok doğru söylüyorsunuz. Emine Hanım, Hollanda'ya selam olsun. İşte böyle dünyanın birçok bölgesinde bir ağacın kıymeti ne kadar önemli farkına varıyor insan ama hani tarihte dini inançlarda bile var. Doğaya ne kadar sahip çıkmamız gerektiğine dair birçok mesaj var ama kulak mı tıkıyoruz, duymuyor muyuz artık, görmüyor, işitmiyor, konuşmuyoruz. Neyse biz söylemeye devam edelim değil mi? Doğaya sahip çıkalım. Yarın evlatlarınıza bırakacak güzel bir dünya için o doğaya sahip çıkmak zorundayız. İyi yayınlar Kaptan Adana'dan selamlar, dinlemedeyim. Şarkılar bana ve tüm kral dostlara gelsin demiş Serkan Kök Yıldırım, selam olsun. Neslihan Hanım, güzel yürektim, hoş geldin. Ben de anca geldim. Vallahi 3 gündür yaz temizliği yaptım kaptanım. Çok şükür bugün bitirdim. Bir halılar kaldı, onları da yıkatmaya verdik bir tamam. Aşırı sıcaklar başladı. Lütfen hepimiz dikkatli olalım ve sokaktaki canlarımızı unutmayalım. Allah'a emanetsin diyor Neslihan Hanım. Ne güzel ifade etmişsiniz. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Pelin Hanım İstanbul'dan selamlar diyor. İstanbul'dan iyi yayınlar kaptan, şarkılar süper demiş. Öyle mi? Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Annenizin bir ameliyat durumu oldu herhalde. Peki büyük geçmiş olsun. İnşallah toparlamıştır. Şifa dileyelim. Nerede şifa bekleyen can varsa. Nazlı Mevcili görüyorum. Muhterem ablamız Filiz Kıtay, Mehmet Ali kardeşim. Gülay Taşar selam olsun diyelim. Mehmet Çelebioğlu, Turgay Varol. Bizleri dinleyen güzel yüreklerden de Tuğba Çalık'ın da mesajı varmış. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şarkıları bekletmeyelim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Hyundai

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
4: bir bakalım getir. Çay makinesi deyince vatan.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Geldik vedaya, bugün de seyri tamamlayacağız. Kaan'ımızdan mikrofonu teslim almıştık Ege'den. Seslendik saat 17 itibariyle. Siz güzel yüreklerle ayın ilk gününü yavaş yavaş geride bıraktığımız, akşam güneşini karşıladığımız dakikalarda huzurlarınızdaydık. Yolculuktan inşallah keyif almışsınızdır. Şimdi mikrofonu Bursa'ya, Melis'imize teslim etme vaktimiz geldi. Kendisine iyi programlar olsun efendim. Sizlere de çok güzel bir akşam diliyorum. Tekrar yeni ay bütün insanlığa güzel haberler getirsin. Sağlıkta, sıhhatte, huzurda, mutlulukta, berekette bir ay olsun diyelim her birimize. Ayrıca program sonu denizcilik ve kabotaj bayramıydı. Bütün denizcilerimize de buradan selam olsun diyelim. Havada, karada, denizde, her yerde kral sizlerle olmaya devam edecek. Efendim, bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Temmuz Çarşamba haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yaklaşan NATO Liderler Zirvesi öncesi hazırlıklar haber portallarında manşetlerde. ntv.com.tr ile başlayalım. 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Hatta polisler güvenlik uygulamalarına başladı. Taksiciler de zirveye gelecek konuklar için özel hazırlık içerisinde. Şoförler beyaz gömlek ve gri pantolon giyecek, yolculara lokum, kolonya ve soğuk su ikram edilecek. Geçelim trthaber.com'a. Ankara zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye mesajı geldi. Rutte, Türkiye'nin ittifak açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Lahey zirvesinde üye ülkelerin verdiği sözleri hatırlatan Rutte, Ankara zirvesinin uygulama zirvesi olarak hatırlanmasını umuyorum dedi. CHP kurultayına yönelik ceza davasının 6. duruşmasında ara karar çıktı. Habertürk.com'dayız. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirdiği kurultay için verdiği mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek. Bolu Belediyesi'ne yeni bir operasyon düzenlendi. Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Bolu Belediyesi'ne 28 Şubat'ta da operasyon düzenlenmiş, tutuklanan belediye başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırılmıştı diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Sabah.com.tr'den bir haberle devam edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, beklenen en düşük emekli aylığı düzenlemesiyle ilgili konuştu. Enflasyon oranı açıklandığı zaman mecliste konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur dedi. En düşük emekli aylığı hali hazırda 20 bin lira olarak uygulanıyor. Hürriyet.com.tr'ye göz atalım. Amerika ve İran arasında teknik görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da sürüyor. Pakistan ve Katar ara buluculuk yapıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'la mükemmel bir toplantı yaptık, çok iyi anlaşıyoruz değerlendirmesinde bulundu. İranlı üst düzey bir yetkili ise teknik görüşmeler

0: Görüşmelerin dün geceden beri sürdüğünü, müzakerelerin İran'ın dondurulmuş mal varlıkları ve Hürmüz Boğazı üzerinde yoğunlaştığını belirtti. CNNTürk.com var sırada. İsrail basını Barış Konseyi'nin yakında Gazze'de insani barınma merkezlerini yönetmeye başlayacağını yazdı. Bu kapsamda Gazze'ye çok uluslu gücün konuşlandırılmasına başlanacak. Ancak İsrail'in sivillerin Hamas'la bağlantısı olmayan kişilerden seçilmesi zorunluluğu koştuğu öne sürüldü. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'deyiz. 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular başladı. Adaylar için son başvuru tarihi 13 Temmuz. 2026 KPSS lisans, genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak. KPSS genel yetenek, genel kültür oturumu için ücret 800 lira, alan bilgisinde her bir oturum için 500 lira olacak. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim ve net gündemi sonlandıralım. Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başlıyor. Bugün itibarıyla zincir restoranlardaki menülerde ürünün kaç kalori olduğu da yazıyor. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Amaç sağlıklı beslenmeye katkı sağlayabilmek. Gündem. Net gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin büyük bölümü yine çok sıcak. Cumartesi ise sıcaklık 3-4 derece azalacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara güneşli 36, İzmir güneşli 35, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde güney yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet yoluna ve Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık. Aynı zamanda çok da sıcak bir günü geride bırakıyoruz. Akşam şarkılarında kralcılarımızla buluştuk bugün de. Çok şükür sağlık sıhhat yerinde, görevimizin başındayız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Türkiye'nin en çok dinlenen radyosundan. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. Kendisini uğurladık, teşekkürlerimizi iletelim. Önümüzdeki 2 saatinize eşlik etmek üzere. Benim için yola çıkma vaktidir. Zaten kralcılarımızın çoğunluğu da şu anda mesaileri tamamladı. Sıkışık trafikte evlerine varmaya çalışıyorlar. Stressiz bir yolculuk dileyerek hepinize. Aynı zamanda akşam mesaisine başlayan kralcılarımıza da kolay gelsin dileyerek yola çıkalım. Alemin en kralında Kaptan Köşk'ün de Melis var. Çok güzel bir akşam diliyorum hepinize.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyiyle Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninde

0: kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, 1 Temmuz çarşamba akşamındayız. Saat 19'da sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. Yola çıktım. Çok güzel türküler çaldık açılışımızda. Kısa bir aranın ardından en kral şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Hafta içi her akşam karşılaştığımız dinleyicilerimiz bilirler ama ilk defa duyan, dinleyen kralcılarımız varsa eğer, onlar için ufak bir hatırlatma yapacağım. Şarkıların arasında arada bir böyle sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Selamlaşıyoruz, birbirimize hal hatır soruyoruz. Eğer bulunduğunuz ortamlarda şartlar müsaitse belki bu akşam sizler de aramıza katılabilirsiniz. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan selamlarınızı gönderebilirsiniz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Mesajlarınızı oradan da okuyoruz vakit yettiğince. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Kodluyorum, harfler karışıyor bazen çünkü. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız mesajlarını buradan da gönderebilirler. Saat 21'e kadar buradayız. Çok güzel şarkılar çalacağız. Arada bir de hayatı paylaşacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1974 Dünya Kupası henüz birleşmemiş Almanya'da, Batı Almanya'da düzenlendi. Final maçını Total Futbol'la tanınan Hollanda ve ev sahibi Almanya oynadı. Bu tarihi maçta iki efsane isim Johan Cruyff ve Franz Beckenbauer karşı karşıya geldi. Almanya'yı Dünya Kupası sahibi yapan gol ise başka bir efsane Gerd Müller attı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

Evet sevgili kralcılar, bu akşamın ilk selamını Yiğidolar'ın memleketine göndereceğiz. Sivas'ta o kadar çok dinleyicimiz var ki yer gök kral efem. Vallahi hemen hemen her ilçesinden selamları alırız oradan. Sevgili Murat dinliyor bu akşam. Hem eşine hem oğluna hem kızına sıradaki şarkıyı rica etmiş. Lütfen rica ediyorum diye de mesajını bitirmiş. Tabii ki çalarım seve seve ama mesajda isimler eksik. Ben özellikle böyle aileye, çocuklara, eşinize, annenize, babanıza şarkılar armağan ettiğinizde, hele ki bilhassa yan yana dinliyorsanız mesajlarda isim de görmek isteyen bir programcıyım. Lütfen bir sonraki mesajda sevgili Murat isimleri yazmayı unutma, olur mu? Hepsine çok selam ediyorum. Kızı Polonya'daymış. Özellikle kızım için istiyorum demiş. İnşallah duyuyordur. Selam olsun buradan, vatan topraklarından. Gurbette bizi dinleyen bütün kralcılarımıza sevgili Murat, ailene de çok çok selamlar. Sıradaki şarkım elbette sizin. Terme'ye geçeceğim oradan Samsun'a. Her an demiş, her an sizi dinliyorum sevgili kralcımız İrfan. Radyosu belli ki 7/24 açık olan kralcılarımızdan. Hem arabada dinliyorum, evde dinliyorum, iş yerinde dinliyorum. İşte bu en sevdiğimiz mesajlardan bir tanesidir. Zaten bizim dinleyicilerimiz açıldığımız günden bu yana, 93 yılından bu yana, nereye giderlerse gitsinler bizi yanlarında götürdüler. İster şehirler arası yolculuk yapsınlar, ister uluslararası yolculuk yapsınlar, radyonun karasalda çekmediği yerde internet üzerinden dinlerler, yine dinlerler. Değil mi? Öyle sadık, öyle vefalıdır bizim dinleyicilerimiz, sağ olsunlar. Biz de onlara elimizden geldiğince güzel programlar yapmaya ve en kral şarkıları çalmaya gayret ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Teka klimaların...
1: Şşş. Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Dert

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaş.

0: Herkes POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.

Almanya'ya şöyle bir selam gönderelim. Biraz önce gurbetçilerimizin kulaklarını çınlattık. Dedik ki gurbet ellerde dinliyorlar bizi, kralcılarımız gittikleri her yere götürüyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Selamlarını da gönderiyorlar mutlaka diye. Bir de Sivas'tan bahsettik ya, hani yer gök kral efendim Sivas'ta çok dinleyicimiz var diye. Memleketi orası olup gurbet ellerde olan Sivaslı kralcılarımız sağ olsunlar aşkla göndermişler mesajlarını. Özgür Han demiş ki her zaman sizinleyiz, hiç tereddüt etmeyin. Alemin en kral radyosu açıldığı günden bu yana açıktır, hiçbir zaman da kapanmaz. Teşekkür ederim Özgür Han, sağ olasın. Sana da özel olarak selam gönderip sıradaki şarkımı çalayım, yavaş yavaş da bu saati toparlayayım. Sakarya'dan Yasin dinliyor. Yasin, şu anda ben Sakarya'dayım, biliyor musun? Benim memleketim burasıdır. Yani doğma büyüme buralıyım. Ama baba toprağım Malatya'dır. Bunu da her zaman gururla söylerim. Malatyalı kralcılarımıza da selam gönderelim. Akşam yemeği hazırlığındalarmış. Sevgili Hanife'ye, eşine yardım ediyormuş. Sarma sarıyoruz birlikte demiş. Ne güzel yapıyorsunuz. İş birliği çok önemli bir şeydir. Hele ki böyle incelikli işlerde. Çok zaman alır çünkü. Sıradaki şarkımı size armağan edeyim mi? Şöyle yüzünüzde de bir tebessüm oluşturdum. Selamınızı da aldım. Başımın üstüne koydum. Eksik olmayın. Kolay gelsin. Afiyetle de yemek nasip olsun. Haydi bakalım.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun Ankara-Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yurdun büyük bölümünde özellikle bugün ve yarın çok sıcak. Güneşin dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamakta fayda var. Ya da çıkılacaksa bile şapka takmak, gölgeden yürümek ve günde 1,5-2 litre su içmek çok önemli. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde fırtınaya dikkat.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Evet, akşamımızı daha da güzelleştirecek şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Programın en kıymetli zamanı, her an öyle elbette ama ikinci saatimin ortalarında krallar teşrif ederler, kral sahnemize çıkarlar, o güzel şarkılarını söylerler. Biz de hiç araya girmeden onlara eşlik ederiz. Günün tam şu saatinde, belki radyonuzu yeni açmışsınızdır, belki sabahtan bu yana dinliyorsunuzdur. Şu saate en yakışan şarkılarla önce İmparator'u, sonra Müslüm Baba'yı, sonra Ferdi Baba'yı, sonra da Orhan Baba'yı bir davet edelim, değil mi? O güzel şarkılarına hep birlikte eşlik edelim. 80'li yılların o kral şarkısıyla resitele adım attık. Şimdi 90'lı yılların o güzel şarkılarıyla yolculuğumuz sürsün. Sevgili kardeşim Tekirdağ'dan dinliyor Umut. Abla demiş, ben her fırsatta dinliyorum seni. Müslüm Baba'dan bana şu şarkıyı çalar mısın? Armağan olsun sana bütün resital şarkıları. Belki istediğini çalamayacağım Umut ama Müslüm Baba'nın sesi biliyorsun ki bizim yayınlarımızdan hiçbir zaman eksik olmaz. Üzerine alın bu şarkıları. Özellikle sana ve senin gibi şu anda resital şarkılarını bekleyen kralcılarımıza armağan olsun.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Akşam ettik sevgili kralcılar, yavaş yavaş güneşi batırdık, ne güzel de şarkılar çaldık, arada bir de selamlaştık, sohbet ettik, muhabbet ettik, hayatı paylaşıyoruz böyle işte mümkün mertebe. Önceliğimiz her zaman şarkılar, ama onlar güzel çalarsa hepimizin morali düzelir. Güzel sesler duyurursak size, bildiğimiz şarkıları çalarsak, tabii ki babalar resitelimiz olursa değmeyin keyfimize. Bugün de öyle bir program yaptık. Şöyle gönlüm rahat bir şekilde ayrılıyorum huzurlarınızdan. Şimdi akşam yemeği yendiyse, balkona çıkıldıysa, çaylar alındıysa, akşamdan geceye yolculuk şarkıları nöbetçi Erdem'le devam edecek. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Ben de yarın akşam, bir perşembe akşamında, umarım bugünkü kadar sıcak olmaz yarın. O beklediğimiz haberi gördüm ama, yani meteoroloji uzmanları bu haftanın en sıcak gününün çarşamba olduğunu söylediler. 1-2 derece zannediyorum hava sıcaklığı düşecek, daha rahat nefes alacağız. Özellikle işi gücü dışarıda olan, sürekli trafikte olan kralcılarımıza, dinleyicilerimize, vatandaşlarımıza ekstra kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Onların işi gerçekten hepimizden çok daha zor böylesine kavurucu sıcaklarda. Yarın akşam saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda en kral şarkılarda sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle diyelim. Tabii ki eski defterleri hiçbir zaman kapatmıyoruz. Biz eski şarkıların adeta aşığıyız. İşte onlardan bir demet çalarak müsaadenizi istiyorum. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. TEM otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasındaki bölümde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Çalışmalar sırasında TEM otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapatılıyor. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Bingöl-Solhan yolunun 8'de 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programa başlayalım. Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Evet, bugün biraz yorucu bir gün oldu. Arabanın camı ile ilgili bir sıkıntımız vardı. Bayağıdır halletmem gerekiyordu. Hep de bu işler bize patlıyor zaten. Bugün Kartal Otosanayi'deydim. Sevgili İsmail Usta'ya başta bir selamlarımı ve teşekkürlerimi ileteyim. İnşallah radyosunun başındadır. Ona söz verdim selam göndereceğime dair. O da sanat müziği seviyormuş. Şimdi Müslüm Baba'dan bir sanat müziği İsmail Usta'ya bir gönderelim önce. Sonra sevgili Alihan kardeşime, sevgili Mustafa Usta'ya, Can Kuş'a, Özcan'a, galerici Selami Usta, o da beni sesimden tanıdı, o da eski taksiciymiş. Selami Usta'ya da selamlarımı ileteyim. Ve Kadir kardeşim. Kadir kardeşimin yaşı çok ufak. Ama ileri derecede babacı, ileri derecede damarcı. Hep bana diyor ki bir şey söyleyeyim, sıkıntı yok abi diyor. Sevgili sıkıntı yok Kadir kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Peki AG'ye çok çok selam olsun. Beni büyük bir sıkıntıdan kurtardılar. Güzel bir işçilik, güzel bir ustalık yaptılar. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İsmail Usta ve tüm ekibine selam olsun. Emekleri için teşekkürler. Ve bizim sevgili Tamer abimiz, Tamer abimiz de radyonun başında, sevgili Gönül abla eşi, kızı Selin ve oğlu Buğra. O da bütün ekibe haber vereceğim dedi. Ben de dedim ki sevgili Tamer abiye, kara gümrüklü Tamer abiye, bu arada bir kalp krizi geçirmiş, geçmiş olsun, dileklerimi de ileteyim, acil şifalar dileyelim Tamer abi. Dikkat et kendine Tamer abi, havalar sıcak, fazla kendini yorma. Peki Tamer abi eşine, oğluna ve kızına da çok çok selam olsun. İsmail abi dedi ki ben dedi sanat müziğini çok seviyorum dedi. Ben de dedim ki o zaman ben sana sanat müziği göndereyim dedim. Artık bundan sonra Kral FM'i de repertuarına alırsın herhalde. Kadir, ustanı biraz sıkıştır kardeşim.
5: Nöbetçi Erdem.

0: Allah Bizimledir, Leyla ile Mecnun albümü sevgili kralcılar. Orhan Baba genelde şarkılarını %70, %80, %90 kendi yazan bir bestekar, sanatçı. Ama işte bazen böyle Cemal Safi gibi isimlerin olduğunu biliyoruz. Ama bu albümde mesela Ali Tekin Türe var sevgili kralcılar. Beklemek ibadet, kalmak zulüm, bir Ali Tekin Türe şarkısı. Büyük aşkımız, zulüm, hala seni ilk gün gibi sevmiyorsam kahrolayım falan. Bunlar da Ali Tekin Türe imzasını taşıyan şarkılar. Zaten Orhan Baba Ali Tekin Türe'nin cenazesinde de yer almıştı. Onu da hatırlıyorum. Yani bayağı damar şarkılar var. Yani Ali Tekin Türe işte öyle bir efsane, öyle bir usta, öyle büyük bir şair ki hiç tahmin etmediğiniz yerlerde, işte Orhan Baba'da bile Ali Baba'nın şarkılarına denk geliyoruz. Bir kez daha yad edelim. Hep anıyoruz, hep dilimiz döndüğünce teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz bu güzel, bu efsane şarkılar için. Ama bir kez daha büyük ustayı anmış olalım, yad etmiş olalım.
1: Kral Nöbetçi Erdem.

sıkıntılar, dertler de genelde akşamdan akşama. Yani bu mesela çok ilginç. Hastalıklar bile gündüz anlayamadığınız bazı şeyler akşam uykuda yatınca falan çıkmaya başlıyor. Tabii gündüz herkes belli bir koşuşturma içinde, herkes bir yerden bir yere devamlı hareket halinde olduğu için dolayısıyla kafanızı bir şeye odaklayamıyorsunuz. Ama akşam herkes kendi dünyasına çekilince, yalnız kalınca, hele ki mesela bir refakatçiyseniz, hastanedeyseniz, birisine bakmanız gerekiyorsa, ilgilenmeniz gerekiyorsa, işte o zaman şeyler biraz daha artıyor, sıkıntı biraz daha artıyor, zorluk biraz daha artıyor, akşamları hüzün biraz daha artıyor. Ama ben mesela akşamları çok severim. Yani mesleğe başladığımda da ben hep akşam yayın yapıyordum. Bütün hayatım, yani nöbetçi Erdem'in nöbetçisi de zaten oradan geliyor. Niye nöbetçi? Yani akşamları hava karardıktan sonra yayında oldu. Ben mesela ders çalışırdım. Ders çalışmayı da ben gelirdim. Akşam öğleden sonra uyurdum mesela. Akşam belli bir saatte kalkardım. Dersleri de akşam çalışırdım. Daha bir iyi hissediyorum. Akşamlar bana iyi geliyor. Daha bir kendimi iyi hissediyorum çünkü daha bir konsantre oluyorum kimse olmadığı için. Yani eminim ki bir roman yazan, bir şiir yazan, onlarla da konuşsak onlar da akşam daha iyi konsantre oluyorlardır diye tahmin ediyorum.

Bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle kaderin.

sevgili Cengiz abi Yalova'da eşi ve kızıyla radyosunun başındaymış. Sevgili Cengiz abiye de çok çok selamlarımı ileteyim. Müslüm Baba şarkısı ona da armağan olsun. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin, emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar, bekleme yapmayalım. Açalım şeridimizi çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor, babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetten.

Evet sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

İşte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Tüm bu güzellikler için şükürler olsun. Hüküm ve hikmet sahibi Allah'a, tüm kainatın sahibi Allah'a, Rahman ve Rahim olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdemi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

üçlüye talibim diyenler var. Üçlüklerine bakıyorum. Bursa'dan Büyükşehir Belediye Buruldaş'tan Bahadır o üçlük hazırlamış. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan. Kardeşi tamirci Bilo'ya ve prensesleri için denmiş. Edirne'den Şahin Tepesi'nden Ercan. Süloğlu'na bağlı Yağcılı köyünde bulunan canım eşim Sinem, çocuklarım Cansu, Salih, Musa, Suranur ve Serkan için denmiş. Konya Ereğli'den Mehmet Ersan, İzmir yolunda dinlemekteyim diyor. Kaptanım Sertan Koç ve tüm kralcılara.

El işi yaparak dinliyorum demiş Top Selvi'den Belkıs. Yapmış oldu el işinden, resimler paylaşmış Sakarya'dan Onur. Kıymetli abisi Hakan Çınar'a. Fatoş üçlük hazırlamış. Hadımköy'den Meliha, Müslüm Baba'dan eşine. Almanya'dan tır şoförü Emin. Sesini duymak çok iyi geliyor demiş. Niğde'ye ve tüm tır kaptanlarına. Bursa Kestel'den Hasan üçlük demiş. Eyvallah. Ankara'dan Tolga, Ankaralı Tolga diyelim daha doğrusu. Senegal, Belçika karşısında. Sanda programda başarılar demiş. Senegal gol attı az önce. Bursa'dan Harbi Çanakkale'li İlker. Oğlu Ahmet'e armağan ettiğini belirtmiş. Yusuf Kaptan, Mustafa Kemal Paşa'dan. Zülkayni Kaptan ile kilometre deviriyoruz denmiş.

Bursa'dan Sinan, Cengiz Kurtoğlu'ndan, Ecrin Terzi Ankara'dan dinlemeye ve çalışmaya devam demiş. Adıyaman'dan Abdurrahman üçlük demiş. Ayten, ben de dinliyorum eşimle. Balıkesir Dursun Bey'den Ali Tıngıroğlu, yanında bulunan Danyal Kadir ve tesisatçı Ömer'e denmiş. İzmir'den Esot Halk Otobüs şoförü Mesut. Geceyi mi geçtin diyor gene demiş. Gündüz seni her gün dinliyordum demiş.

Bursa'dan Ramazan. Servis şoförümüz Emir abiyle dinliyoruz. Fanatik kralcıymış, Ferdi babacıymış. O zaman türkünün ardından hemen bir Ferdi baba yorumu dinletelim.

Almanya'dan Nimet selamlar demiş. Antalya Alanya'dan 6. kat balkonda sizi dinlemekteyim demiş. Çok sıcak demiş. Emre. Bilirim Emre Alanya'nın sıcağını. Bir sene orada tatil yaptık. Vallahi balkonda yattık. İçeri girmedik yani. Bir de Alanya'nın evlerinde şöyle bir özellik var arkadaşlar. Balkon çok geniş. Balkonlar acayip geniş. Bilmiyorum, başka hiçbir yerde böyle geniş balkonlara rastlamadım ben. Var mıdır bilemiyorum ama Alanya'da evlerin çoğunun balkonu geniş. Daha keyifli.

0: Bağcılar'dan Ecevit güvenlik görevlisi tüm Samsun Ladiklilere demiş.
1: Okşayıp saçını seni sevmeden.
0: Erhan kaptan, araç kullanıyorum, İstanbul Almanya çalışıyorum, yollanan bütün kaptanlara.
1: Sen dünyadan son bir
0: bu manzarada seni dinliyorum demiş Trabzon Vizara'dan Ali.
1: Başucumda dur yeter.
0: Tekirdağ Süleyman Paşa'dan.
1: Mezarıma gel yeter.
0: Sevdiceğim Elif ve oğlum Anıl, kızım Beyza için demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz.
1: Yeter.
0: Konya'dan Adem Kofal. Bursa'da mesaide olan kuzeni İsmail Kofal'a. Konya'dan Nesrin evlatları ve kızlarına, oğluna ve eşine. Erzurum'dan Yakup. Avusturya'dan İrem. Kendisini armağan etmiş. Ankara Keçiören'den Emine. Cezaevindeki Sezer'e. Allah Allah.

Ferdi Baba'nın şarkılarına doyum olmaz. Bir dedik, iki şarkısını dinlettim. Gönlümden böyle geçti. Urfa'dan Ahmet diyor ki geceye gelişin çok iyi oldu. Her gün dinleme fırsatım oluyor demiş. Sıradaki şarkı Hüseyin ve biricik eşi Ayşe'ye denmiş. Bayrampaşa'dan Umut. Selam olsun abime demiş. Kayseri'den Aysun, Rüzgar ailesi ve Muhammed Koca için. Belirteyim, henüz üçlük için onay vermedim hiçbir mesaja. Gaziantep'ten ailecek Nezip Kocatepe köyüne gidiyoruz demiş. Şahin Erdem ve Bekir Yılmaz, Mustafa Yılmaz'a selamlar denmiş. İstanbul'dan Yasir, eşim Gülsüm de dinliyorum diyor. Üsküdar'dan Azra, Güllü'den Münise ve Nil'i armağan etmiş. Antalya'dan Züleyha. Ferdi Baba'dan demiş. İzmit'ten Erdinç.

Sincan Cezendik sevdiğim Hakan için demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. İstanbul Sultanbeyli'nden Ömer, servisteyim şoförümüz, şoförümüze diyor. Safranbolu'dan Sedat Avdancı, Küçük Emrah'tan bir şarkı denmiş.

Onur Zengin Samsun'dan, ilk adımdan, ailesine, tüm Samsunlulara, Samsun Büyükşehir Belediye çalışanlarına denmiş. Kayseri'den Fatma, eşi Serkan kardeşi döndüye.

Şarkısı olanları hüzünlendiren bir şarkı, anlamlı bir şarkı, damar bir şarkı. Eskiden şarkılar böyle anlamlıydı, bir şeyler anlatırdı. Şimdiki şarkılar, saygılar. Sakarya'dan biricik eşim ve kızlarım Mihrimah ve Mihrişah için demiş bir sevenimiz. Çorlu'dan Erzurumlu Fatih'ten kız kardeşlerine ve annesine denmiş. Akyazı'dan Recep, Emirhan kardeşine ve Yunus kardeşine denmiş. Kağıthane'den, Çağlayan'dan Ahmet Uçar. Tekstil atölyesinden dinliyoruz diyor. Canım bir tanem Yaseme. Müslüm Baba'dan.

Çağdaş Ören ve ekibi Orhan Baba'dan. Kütahya Gediz'den Halil İbrahim. Servisçiyiz diyor. Şarkının çekim gücü var. Beni alıyor içine. Eşlik etmeden duramıyoruz. Konya'dan Esra. Eşi Cem Durdu ile dinlediğini belirtmiş. Bursa'dan Eyüp.

şarkıyı dinliyor ve çalıyoruz diye isyankar bir halde olduğumuzu zannedenler var. Bize isyan yakışmaz, bize şükür yakışır. Sadece şarkıyı seviyoruz, dinliyoruz. Arabesk olsun, damar olsun. Eyvallah. Fransa'dan Metin. Dünyalar güzel eşim ediyor. İzmir'den Vedat, belediye otobüs şoförü. Seni gecede de görmek, dinlemek güzel demiş. Eyvallah tüm kaptanlara. Adana'dan Mehmet. Üçlük demiş bakalım şarkılarını. Ha şöyle ya. Bak bu mesajı ayırayım bir kenara. Ankara'dan Muazzez. Antalya Cezendik güzel kuzum Çağrı ve arkadaşlarına. Denen, denen, denen, denen. Batman'dan Yasin, Alanya Cezendik'i Erhan'a doğum günü kutlamış. İzmir'den Gülşen, o da üçlük hazırlamış. Bu da güzel, bunu da ayıralım kenara.

0: nasıl şarkılar bunlar böyle. Ali Baba'nın da Ali Tekin Türen'in de hakkını verelim rahmetlinin. Ne güzel yazmış. Şimdi mesajlara ufak bir virgül koyalım. Onayladığım mesajlardan, üçlük mesajlarından. İzmir'den Gülşen'i aradım ve bağırdım. Üçlük senin Gülşen diye. O da çok sevindi. Doğru mu Gülşen?
1: Evet evet. Gerçekten çok mutlu oldum.
0: Evet. Şimdi iki mesaj arasında gittim geldim. Az önce okumuştum mesajını, duydun mu?
1: Evet, evet. Duydum, bir de dinliyorum.
0: Mehmet'in mesajı da güzel Adana'dan. İnşallah onunkini bir başka zamana diyelim. Seninkiyle evet. Şöyle güzel bir taverna keyfi yaşayalım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum.
0: Evet. Eyvallah. Hemen mesajını okuyorum. İzmir'den Gülşen ben. Üçlüye talibim demiş. Bakalım beğenecek misin Ata diyerek. Zor beğenirim ben.
1: Evet evet, onu yazmak çok zor olduğu için zaten ben de o yüzden dedim beğenecek misin diye.
0: Zor beğenirim. Zor beğenmem lazım. Bak şimdi bu sadece benim zevkim adına, benim keyfim adına değil. Tüm kralcıların adına da yapıyorum bu işi.
1: Evet biliyorum, evet. Farkındayım. Yani sen ya şimdi, çaldığın şarkılardan istemiyorsun. Onu anladım artık.
0: Ne? Senin üçlüğün şu anda birçok kralcımızın da beğenmesi lazım.
1: Evet inşallah beğenirler.
0: İnşallah. Üçlüğün başladı. Arustam şarkıları yazmışsın. Arustam tavernamızda çok değerli bir sestir. Çok değerli bir yorumcudur.
1: Evet. Bu öyle, satırlara.
0: Öyle mi? Ne güzel. Bu satırlara, evet. Bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, üçlüğünü dinleyelim.
1: İzmir'den öncelikle herkese çok selam gönderiyorum, tüm kral ailesine. Şarkılarda şu an kızımla birlikte dinleyeceğiz. Onları kızıma gelsin buraya. Bir de size gelsin. Bir de bana gelsin.
0: İmzanı da at.
1: Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.
3: Evet.
4: İlaç ilaç ilaç gibi radyo.
3: Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

Üçlüyü tamamladık bu arka şarkıyla. Allah'ına kurban Atabey demiş Fransa'dan Mustafa. Mustafa Yayıcı Hatay'dan Ece. Canından çok sevdiği eşi Mehmet Kaptan'a. Şişli Kurtuluş'tan Neşegül. Sevdiği için.

Eşim Kamil için demiş Adnan Şenses'ten. Kim demiş? Bir sevenimiz. İsim göremedim, eyvallah. Ordu'dan Hatice, Cezan'daki Cenk Maden için.

İyi geceler Ata demiş. Ben Ali Balıkesir Savaştepe'de dinlemediğim demiş. Arabesin kraliçesinden diyor. Ankara Elmadağ'dan Ayşe Sincan Cezendik eş Ömer için Ömer Faruk'a. Bursa Orhaneli Ortaköy'den İbrahim çok selam at abi demiş, eyvallah.

0: bilmiyorsun. Kocaeli Suadiye'den Ferhat. İşten çıktık, serviste dinliyoruz demiş.
1: Hadi geçmiş olsun bakalım.
0: Balıkesir Bigadiş'ten maden servisi yapan Umut abime denmiş. Gaziantep'ten İrfan hayırlı geceler demiş. Sakarya Geyve'den Dilek Kılıç Eşer Güne. Avcılardan Zeynel. Gözler arıyor demiş gündüz yayınını. Eyvallah. Ayhan Kırklareli'nden Üçlük demiş.

İrlanda'dan Aydınlı Kaptan Hüseyin Karakaya. Tüm Türkiye ve kaptanlara demiş. Almanya'dan Yavuz Tozlu. Recep Ural ailesine ve Tozlu ailesine. Almanya'dan Dalli Bekir. Damara devam demiş.

kral çiğ köfteci Sabri kardeşime. Kral manav Selim kardeşime. Selamlar gönderiyorum. Şarkılarımı armağan ediyorum onlara. Mesajı aldın mı Sabri? Ata baba cansın demiş Finlandiya'dan Hüseyin. Hüseyin yine coşmuş maşallah. Konya'dan Cem. Eşi Esra'ya. Yalova'dan Gökhan. Çok sevdiği eşi Didem'e ve oğulları Emir ve Kaan'a. Ay maşallah mesajların maşallahı var. Bingöl'den Hasan. Ümraniye'den Mustafa Özkaraca. Osman Selçuk kardeşine. Kibariye'den şarkılar ağlıyor istemiş. Kelkit'ten Ali. Nöbette dinliyorum demiş. Kayseri Yahyalı'dan Fatoş. Kocam Abdullah'a diyor. Manisa'dan Ali.

Bu akşam da sensiz liyanalara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Mardin'den Şehmuz çok selamlar demiş. Mardin'den Şehmuz selamlar bizden olsun tüm Mardin'e. Sevgi Manisa'dan, Soma'dan, tüm kralcılar Ankara'dan Arda. Bana tüm kralcılara. Aydın Cine'den Ebru. Tüm dinleyenlere demiş. Neslihan Türk Yılmaz Ankara yolunda 3 komşu 3 kanka Antalya'ya tatile gidiyoruz denmiş. Yol kaptanları eşim Beytullah Türk Yılmaz, Ahmet Şen ve Mehmet Mutlu'ya. Hayırlı yolculuklar denmiş.

Son bir değerlendirme yapalım mesajlara yönelik. Bir sonraki şarkım veda şarkım çünkü Ankara'dan Nurgül. Yeni yayın saatin hayırlı olsun demiş cümlemize inşallah. Manisa Saruhanlı'dan Zekeriya annesi tüm ferdicilere. Batman'dan Vahap, Murat Kurşun'dan. Uğur Burgu bütün devreleri tanır abi demiş. Uğur Karakuş'tan bir şarkı diyor. Esenyurt'tan Ümit, Eşiller'in için.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kadir Han'la güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

güzel şarkılarımızla başladık. Yine güzel şarkılarla yol almaya devam ediyoruz. Bu arada selam gönderelim Ankara'dan Arda'ya. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi demiş. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. İstanbul'dan Hadımköy'den Gece Vardiyası'nda şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan Cengiz Terci. Özellikle canım aileme ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Kadirhan abi her gece olduğu gibi bu gecede seni dinliyoruz demiş İstanbul'dan. Osman, Ülkü'den gelen bir mesajımız var Bilecik'ten. Almanya Elze'den selamlar ben Mehmet. Bütün kralcılara selam gönderiyorum. Özellikle gece vardiyasında şu anda beraber birlikte çalıştığım arkadaşlarım Samsunlu Hüseyin, Gümüşhaneli Cihangir ve tüm arkadaşlarıma gelsin sıradaki şarkı demiş. Selam olsun hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza. 0532 703 92 00 bu arada radyomuzun WhatsApp hattı. Hem WhatsApp hattımızdan yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı 03'e kadar bekliyoruz. Güzel şarkılarımızı eşliğinde paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada Instagram hesabım bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de yine mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık dedik. Yine güzel şarkılarımızla geceye doğru yol almaya devam edelim.

Bu arada İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Özkan'dan gelen bir mesajımız var. Çok sevdiğim eşime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Az evvel de belirttiğim gibi Instagram hesabım bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Kerem Yüksek şu anda Amerika'da arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. 27 Temmuz'da İstanbul'dayım Kadirhan. Şu anda Amerika'dan sizleri takip ediyorum diyor. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Dilek Başkök'ten Ordu'dan gelen bir mesajımız var. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş. Sırada güzel bir şarkısı var. Yine gelen mesajlarımızdan sevgili Doğuş Bursa'da şu anda seni dinlemekteyim. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Evet, mesajlarımız yoğun. Gece de uzun. Güzel şarkılar eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu.

0: ne yaz tuttun ne de kara bağladın. Bir gerçeği geçti o sanladım. Bir gerçeğe geç dostanlar.
1: Evet, Mardin Midyat'tan sevgili Mehmet Akif şu anda bizleri dinlemekte. Biricik kızım Hayrunisa, oğlum Abdülvahap ve eşi Şehnaz olmak üzere Kral FM dinleyicilerine aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Bizden de onlara selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada sevgili kardeşim Yusuf Tırtır şu anda iş yerinde bizleri dinlemekte. Kilis'te bir taraftan restoran işi yapıyor. Diğer taraftan da bizleri dinlemekte. Restorantımızda Kral FM'i severek dinliyoruz. Özellikle oğlum Kerem ve yanımızda bulunan tüm çalışanlara bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Selam olsun. Tüm çalışan kralcılarımıza hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Sıradaki şarkımızı özellikle Yusuf'a ve oğullarına da armağan edeceğiz. Son bir mesaj. Kadirhan abim hayırlı geceler diyor. Kadir yardım. Aydın'dan eşi Merve ile biz birlikte seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde yine güzel bir şarkımız var. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Bir rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajları bekliyoruz.
2: Kadirhan

Kadiran abi İnegöl'den Enes. Bugün doğum günüm günü olan demiş. Enes'in doğum günü değil, doğum günü olan canımdan bile çok sevdiğim Beren'e sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim. Onu çok seviyorum diye de not düşmüş. Mutlulukları daim olur inşallah. Hem Beren'in hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Hoş geldin Kadiran demiş ama mesajlar yoğunlukta olduğu için ancak ilk dilimimizden sonraki dönemde görebildim mesajını. Feyza İstanbul'dan selam olsun. Yine Edirne'den Ercan'dan gelen bir mesajımız var. Yorgunum ama uyuyamadım, seni dinliyorum demiş. Şarkılarınla uzaklara gidiyoruz. Özellikle eşim Sinem, çocuklarım Cansu ve Salih'e sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Ankara'dan Mamak'tan Tuğba'ya selam gönderelim. Kolay gelsin Kadirhan diyor. Seni dinliyoruz demiş Alparslan, eksik olmasın. Aydın Koçarlı'dan Bilge. Yine Asena şu anda İstanbul'dan Samsun'a memleketimize dönüyoruz. Eşim, ablam ve eniştem de seni dinliyoruz demişler.

Selamlar Kadirhan abi, Almanya'dan Cihan. Şimdi uçaktan indik, ülkemize kavuştuk. Bu geceki bütün şarkılar bütün gurbette yolda olanlara, anneme ve babama gelsin. Sen yoksan bu hayat çekilmiyor abi demiş. Eksik olmasın, selam olsun. Hoş geldin bu arada sevgili Cihan. İyi tatiller diliyoruz Cihan'a. Aynı zamanda tatilde olan tüm kralcılarımıza. Bu arada Cihan gerçi uçaktan gelmiş, birçok gurbetçimiz karayoluyla gelmekte. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Şu anda Sıla yolunda olan tüm gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Mehmet Ali Yanık'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda kardeşimi almaya gidiyorum Kadirhan abi. Bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yol açık olsun. İnegöl'den, Yeşim'den gelen bir mesajımız. Serkan Özkul, seni dinliyorum. Seni dinlemeden uyuyamıyoruz Kadirhan demiş. Serkan ve Kadir için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz diyor. Selam olsun Serkan'a ve Kadir'e. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Kocaeli'den Hüseyin. Şu anda bir firmada çalıştıklarını belirtmişler. Özellikle çalışma arkadaşlarım Erdoğan ve Arif abiye Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Söz verelim. Öncesinde Gökhan Güney.

Sevgilimle dinlerdik sizi aynı anda, hem de mesajlaşırdık. Şimdi tek başıma dinliyorum. Rica etsem Müslüm Gürses'ten bir şarkı demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız, selam gönderelim. Mustafa şu anda bizleri Yusuf'la beraber dinlemekte. Yine Bursa Yenişehir'den gelen bir mesajımız var. Gece vardiyasındayım, Samet kardeşime gelsin diyor ismini belirtmeyen kralcımız. Bulancak'tan Barış Durmuş eşiyle beraber bizleri dinlemekte. İzmir'den kucak dolu selamlar. Ben seni dinliyorum Kadirhan Merve. Yaklaşık 3 yıldır her gece seni dinliyorum ama ilk defa mesaj yazıyorum. Senden eşim Kadir için de sıradaki şarkı armağan etmeni istiyoruz demişler. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Selamlarımızı iletelim. Kadirhan abi iyi yayınlar diyor İstanbul'dan, Elif'ten gelen bir mesaj. Evet, mesajlarımız oldukça yoğun. Devam edeceğiz ama öncesinde güzel bir şarkı var.

0: Hayırlı geceler Kadir Han, nasılsın? Seni dinliyorum demiş Safu Uriye, Fransa Lyon'dan bizleri dinlemekte. 2 Temmuz benim doğum günüm. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istemiş fakat az evvel paylaşmıştık. Sevgili Huriye'nin aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini bir kez daha kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber özellikle doğum günü olan kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan Mersin'den Yılmaz Seçkin, şarkılar beni o kadar çok uzağa götürüyor ki anlatamam. Özellikle canımdan çok sevdiğim oğlum Ömürcan ve eşime armağan edersen mutlu olurum diyor. Selam gönderelim Yılmaz abimize. Kadirhan abi Manisa'dan Ferhat ben, Salihli'de şu anda seni dinlemekte olan Fatma'ya selam gönderiyorum diyor. Devam edelim mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Yine doğum günü olan kralcılarımızdan bir mesajımız var. Songül'ün de bugün doğum günüymüş. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edelim. Bu arada sesli mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan ricamız, seslerinizi kaydederken firma isimlerini belirtmezseniz bizleri mutlu edersiniz. Bir de alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de gelen sesli mesajlarınızı hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle 03'e kadar paylaşmaya devam edeceğiz. Nerede kalmıştık? Sevgili kralcılarımızdan bir mesaj var. İstanbul'dan severek seni dinliyoruz. Harika Avcı'dan bir şarkı diyor Enes. Bursa'dan Cüneyt şu anda gece vardiyasında çalışırken bize dinleyen kralcılarımızdan. Yine gece mesaisinde olan kralcılarımızdan bir mesaj. İbrahim Zebun. Almanya'da seni dinliyoruz Kadir Han. Diğer taraftan da çalışıyoruz demişler. İskenderunlu gurbetçilere sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz sevgili kralcımıza. Aynı zamanda gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadir Han.

Selamlar Kadirhan abi, Ordu Ünye'den gece mesaisinde çalışarak seni dinliyoruz demişler. Aykut Gördü'den gelen bir mesaj. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Erhan Duran, Bursa Yenişehir'den mesajı ileten kralcılarımızdan. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Birazdan da gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yerine küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Merhaba Kadirhan, iyi geceler, ben Bursa'dan Zeki, şu anda seni dinliyorum demiş. Gece vardiyasına çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm çalışan emekçilere de selamlarını iletmiş. Bizden de onlara selam olsun. Aynı zamanda hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Faruk Kurnaz'a selam olsun, Almanya'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Özellikle tüm sevdiklerim için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

Kadiran abi hayırlı yayınlar. Seydullah ben şu anda Hatay'dan seni dinlemekteyim. Hatay'da olduğunu söylemiş ama tır şoförü olarak şu anda İstanbul'da sebze halindeyim. Canımdan çok sevdiğim eşim Kader Ateş'e, arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sivas'tan selam göndermiş gece mesaisinde çalışırken. Tüm sevdiklerimi armağan ediyorum. Özellikle eşim Rabia'ya gelsin şarkınız diyor Mustafa. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Adnan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan diyor. Adana Yüreğir'den Songül'e sıradaki şarkıyı armağan edelim. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlar oldukça yoğunlukta. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın hemen birkaçını paylaşalım. Mehmet Sucu, İstanbul'da taksi şoförlüğü yapmaktayım. Tüm taksicilere gelsin diyor. Selam olsun sevgili taksici Mehmet Sucu'ya ve tüm taksici kralcılarımıza. Askerimizden gelen bir mesajımız var. Enes Efe. Kadirhan abi hayırlı geceler, şu anda seni hudutta askerlik görevimi yerine getirirken dinlemekteyim. Özellikle Aydın İncillova'ya selam olsun diyor. Askerimize bizden de selam olsun. Ayaklarına taş değirmesin Rabbim. Dualarımız onlarla beraber. Tüm askerlerimize de selamlarımızı bir kez daha iletmiş olalım. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.